Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü yarqın ısım sayıbımızda pidayılar mülazımetini küçük işlerge sığındırgan Wushu kaybilen tonuşimiz. Mın çakırımlıq tağ tariyalardın halkıp ötüp, Şanşi ülküsünün Yunchang şehirden Şinjan'ın Sanji şehri geçip olgan 2700 nece kilometrelik yolda harb kısım planı pidayesi Wushu Kai samimi muhabbeti bilen yaşlıq baharını illik kalbige sığdırdı. O Kızıl Kırıs Cemiyeti'nin pidayesi bulu süpte bilen adli hareketi arkalık illiklik yetgözüp yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve zimizki iliş ruhini namayen kıldı. 2024 yılı Ali Mektep'ni əmdili pütküzgən Wushu Kai, harbi kısımını kuruş iradesi bilen Sanji şehirli Kızıl Kırıs Cemiyeti'ye gelip, qiyinçiliği bar ammını kutquzuş hizmetine atlandı. O, mihri şapkat buyumlarını rətləş, kutquzuş uçurlarını siliştiruş, ayınlarga kirib yardan beriş, ammıvi mənbət təşviqatını qanat yaydırış qatarlıq, hər bir kiçik işini əstaydıl, inçige işledi. Wushu Kai mundaq dedi, Ali Mektep'te okuvatkan çıxımda pidayılar mülazımetine alaqıdar hizmetler bilen şoğulunup, pidayılıq ruhinin çoğunkur təsirge uçurudum. Şunaqla cemiyetke tök bir koşuşunu oyludum. Şuna okuş pütküzgendinkin, vətənin çeyra rayonda öz kımetimini işe aşırıp, asasi katlamdaki amığa yaxşı mülazımet kılış arzusu da təşəbbüskarlıq bilen Ali Mektep okuqucuları pidayılar mülazımeti harbi kısım planıga tızımlattım. Hazır Kızıl Kırıs Cemiyeti'deki hizmetim naydı yaxşı. Azğını küçüm bilen yardımge muhtaç kişilerge illiklik yetkizsem, her kancı ceba tarsamu erziydu. Kutquzuş yardım beriş hizmetinin umumi ehvalini, ammının ihtiyacını hem tiz hem doğru egeleş üçün. Wushu Kai daim hizmettaşlar bilen şehirnin çoğun küçük koçularda yürüp, qiyinçilik bar ammını ziyaret kılıp, Ularının davalaş kutquzuş, sağlamlıq bilimlerini umumlaştırış cihetdeki tələblerini səvirçanlıq bile anladı. Buldur 10. ayda Wushu Kai hizmettaşır bilen Sanji şehirdeki meyipla ailesini ziyaret kılganda şehir ahalisi Guilin bilen tonuşdi. Öz hacıdıdan çıkalmaydıgan kızını özü yalqız bekip çoğulgan Guilin'nin vücuduğa ornab ketken aşu qaysarlık ve ümit varlıq Wushu Kai'ge çoğunkur təsir kılgan idi. Şunundan keyin her qatınlıq bayramlarda o qısqı uçur yollab yoki telefon berib, onunğa hamxorlıq qilib salam yollab turdi. Bultur yazda Wushu Kai təşəbbüskarlıq bilan qan işligüçi qol yüçəyrə taqdim qilib səbəbə qoşuldu.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızını başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqıçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızını anlaşılanlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 8. günü, Cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 3. ayının 22. günü.
2: Obul, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturmuz.
1: Abdanım Rayonluq Partiya Komiteti daimi komiteti yığın açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorgunun royini ögünüp, ızçıllaştırıp, doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş, ögünüş terbiyesinin çunkurluşu, puhtılmışı türtkü buluş gerek de takitlendi. Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı.
2: Bingtuan'daki erkaisi sanat karxalları yıllık nişanını işqa şürüş üçün casaret bilen ötkelik ucum kılıp, tolup taşkın gayret bilen zagazını ülgürtüp, bazar etişki bütün küş bilen atlandı.
1: 9. növetlik Cungu Asiya Avrupa körgezmesiye Sodiyar çakırış hizmetin küçeş bas küçüğü kirdi.
2: Ürümçü Avyasiya aeroportuda birinci pəsildə çigradın kirgen çıkan yük miktarı bultur qoxşaş məzgildikidin 15.7% taşdı.
1: Savan şəhəri Şinjan futbol dərəcədən taşqarı, birləşmə müsabiqəsi əgəşib Şinjanı səyli səyahət qilish demişdiki mədəniyyət səyahətçilikni kengaytiş fəaliyyətinə aktiv avaz qoşub müsabiqə məxsus mədəniyyət səyahət çoğ sovğusunu oturuğa çıxardı.
2: Qashqardagi Muhabbat Naqsi nomliq televiziya teatri, Markaziy radio televiziya baş stansiyasi universal kanali və Tordagi Sin Supsda qızğın görsətildi. Әмді қабарлы аңланла.
1: Станцымыз қабарлы. Атаным райлық партия комитеті, даимы комитеті, түнігін түштің бұрын иғын ашты. Атаным райлық партия комитетінің шөжесі Чин Шаужан иғынғы риясетчілік қалды. Иғында бас шөже Ши Жинпиннің еқынғы мәзгілдікі мойым сөзі, мойым ел ерқының рухи еткізілді, өгінілді, ызчыллаштырылды. Иғында мұнылар тәкітленді. Baş şuji Xi Jinping'nin Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 4. ayının 28. gündeki yığınıdı kılgan muhim sözünün rohini çoğunkuru ögünüp ızıçıllaştırıp, ideya ve hareketini Partiya Merkezi Komitetinin ıhtısat vəziyeti doğrusudaki hükümü ve tedbir orullaştırması asasında əqiqi birlikke keltürüp, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjanlı idarı kılış tedbirini toluq dəlcayda umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, turup, mokumluk asaslı ilgirleş hizmet baş reytemede çın turup, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlap, ıhtısatının yürüyüşünü küzütüş, ölçeş, orullaştırış ve teşip ötüş şekilde tahlil kılışını küçeytip, ıhtısat hizmetini teyhimi çoğun salmak ve teyhimi emeli tedbiri bilen çın tutuş. İstimalını ilgir sürüş bilen selinimini kenge yetişini bir tutaş planlap, işki ihtiyaç yoşurun küçünü çoğunkuru kezip, çoğun tür kuruluşlarını tizletip, ünümlük selinimini barça çağrı amallar bilen kenge yetiş. İşki uğrulaşkallarını köpe yetişini yöneliş kılıp, özgeçe evzel kesiplerini terakki kıldırıp, sünni akıl pilos hareketini umum yüzlük yolu koyup, bütün memleketinin energi

Baylığı stratejiyeli kapalı bazısı berpa kılışını tizletiş. Islahat, içimi dişini kılçı eğişmeyi çoğun kurulaştırıp, memleket bu içi birliki kelgen çoğun bazar kuruluşu yu kuruluşunu tizletip, taşkı iktisat soğudu almıştırışı, hemkarlıkını çoğun kurulaştırıp, işki taşkı koş ayılınışını ilgir sürüşte, teyhimi zor rol oynaş. Hükümet karzin, öycay, otları küçük pul muamulu aparatı katarlık sahalada, kayıp katarının olduğunu elip ve onu tüketip, döven çekini hakiki çınsaklaş. Xalq turmuşunu kapalatlandırış ve yaxşılaş salmıqını zor aytıp, iş qurullaştırış, maarif, davalaş qatarlı xalq turmuşu əməli işlerini yaxşı qılıp, her millet amısının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatarlık duyğısını üzleksiz küçəytiş. Baş Şuji Xi Jinping'nin Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Biyerusu'nun 25. kıtımlı kollektif ögünüştü kılgan muhim sözünün ruhini çoğunları ögünüp ısıçılaştırıp, yetledi çıng turuş muhim talpini emelileştirip, Partiya Komiteti, Halık Hükümeti tan mesul buluş, bir iş orunda koş mesuliyet buluş, tan tutup ortak başkuruş, mesuliyetsizlik kılganlarının cevapkarlıkını sürüştürüştü çıng turup, iştin burun aldığın ilişkini küçeytip, menbedin başkuruş tizginleşti çın turup, türlük afet, xavip xatarını sistemli kıratlap, dal farklandırıp, ciddi işlerga emeli can şekilde takabül turuş. Bir taraf kılış kabiliyetini aşırıp, küzetiş, ölçeş, agahlandırışını küçeytip, ciddi işlerga takabül turuş layihasını mükemmelleştirip, asasi katlamının ciddi işlerga takabül turuş, kutkuzuş küçük sistemisini takamillaştırıp, umumi halkının afetten müdafiyeleniş, xatardın sakılınış eğini küçeytip, yer tebreş, Ağız kelkünü kum boran katarlık afetlerden müdafiyeleniş, afet zihnini yenikiltiş, afetin kutkuzuş iktidarını üzlüksüz aşırıp, yukarı süpetlik terakiyatını, yukarı seviyelik bir hatarlık arkalık kapalletlendiriş. Baş Şuji Xi Jinping'nin ul tetkikatını küçeti söhbet yığınıt kılgan muhim sözünün ruhini, çoğunları ögünüp ızıçılaştırıp, yeni nöbetlik pentekniki inkılabi ve kesip özgürüş fırsatını çan tutup, devletinin ul tetkikat umumi caylaştırmasına teşebbüs karılık bilen yugurulup, dikkatini, Şincan'ın özgüçü yönelişi ve noktuluk sahasını merkezleştirip, ul tetkikat əb detalı içiş, neticilerini aylandırıştığını ibaret, yenilik yartı zencirini küçep tutaştırıp, pentechnik bilen mağarıp, hemkarlaşıp, adem terbiyeleş mekanizmini elalaştırıp, ul tetkikat ıhtisaslıkları koşulunu zor aytıp, köp menbellik trek kapalatını küçeytip, pentechnika almaştırışı hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, ul tetkikatının asasını küçeytiş, ulunu puhtulaş arkalık Şincan pentechniki da yenilik yaratış işlerinin umumyüzlük yükselişi yetekçilik kılış. Baş Şuji Xi Jinping'nin Hunan Changsha'nın Liuyang şehirdeki salyut zavodu yüzbergen partlaş hadisesi doğrusudaki muhim yol yorukunun royini çoğunkuru ögünüp ızıçılaştırıp, çoğunkuru sabah elip, halkını, hayatlıkını hemmeden ala bilişte çıntırıp, bihotluk ideyası, tale sınaş psikikisini yenip, bihatar işlep çıkırış mesuliyet tüzümünü kattık emeliyleştirip, Salyut, Pojangza ve xatarlı kimyevi boyum sahasında kanunsızlığa zerbe veriş belgülümüki xilaplarını tüzeşini çoğunkur ilgir sürüp, Salyut, Pojangza ambar zapsını umumizlik birbirlep tekşürüp, setiş, toşuş, etiş, qatarlıq halkılardaki yoşurun xayipini tekşürüş, tüzes salmakını zor aytıp, birini köpkü tedbiklap amıvi bir xatarlıkını başkuruşuna küçeytip, kan, yol katnışı, ot müdafiye, sayacılık qatarlıq noktuluk kesip sahalardaki xayip xatar, yoşurun xayipini birbirlep tekşürüşünün kesbiyeliki ve teşip ötüş küçünü aşırıp, eğir, pevkuladı zor hadisinin katli olduğunu elip, her millet amısının hayatı, mal mülük bir xatarlıkini bütün küş bilen qoğdaş kerek. Yığında Avtonom rayonunun toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini ilgirletiş, meselelerini tüzetiş, besilip kalgan erziyat deloğlarını tüketişki münasuvatlik ehval doklatı anlap ötüldü. Keyinki kademdeki hizmetler muhakimi kılınıp orullaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi.
Tüzetiş, tüzeşni, ögünüş terbiyesinin çoğunkurlaştırış, pıhtılaşkı türtüki buluşunun muhim tutkısı kılıçtı çıntırıp, merkezinin közetiş, kayıt ve inkas fikirge asasen tüzetiş, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini, merkezlik tüzeş, ötkülüge hocam kılıç, el kulgut ceni, besilip kalgan erziyet dil olurunu tüketiş katarlılık hizmetlerge birleştirip, tüzetiş, tüzeşnin türlük tedbirli

0: ne amaliyleştirişke puhtu türtkü buluş. Nişanlı küçeş ötkelgi hücum kılıp kıyınçılıkını yenişte, oçuk aşkarı tüzütiş, kaydı tüzüm ornatışını tutuşta çıntırıp tüzütiş, tüzeşni çonkur algı sürüşke türtkü buluş gerek. Erdercilik partiye komitetleri, partiye grupları, asası gevdilik mesuliyetini yanımı küçeytip, eydekçilik, yetekçilikini küçeytip, ögünüş terbiyesinin ünümünü yukarı süpetlik tarakiyatkı türtüki buluşunun emeli ünümüge, hakiki aylandırışı gerek. Yığında Atanım rayonunun cemiyetini idare kılış hizmeti muhakeme kılınıp uğurlaştırıldı. Cemiyetini idare kılış hizmetinin muhimlikini, Şincan'ı mokum kılış, Şincan'ı idare kılış, Şincan'ı güllendiriş stratejiyelik yüksekliği de turup, özleştirip ve ilgilep, cemiyetini idare kılış tüzülme mekanizmini takamıllaştırıp ve mükemmelleştirip, ideyevi siyasi yetekçiliğini küçeytip, partiye teşkilatı ve partiye hizmet bilen kaplaşını alığı sürüp, İşki yeni teşkilatlarının partiye kuruluş hizmetini çoğun puhta işlep, türlük icdimai toplum mulazimet kılış, bunlarını başkuruşunun süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtüke bulup, cemiyet sahasındaki xavip xatar, yoşurun xavipnin ünümlük olduğunu elip ve bunu tüketip, Şincan cemiyetini idare kılışının zamanı belişi seviyesini üzliksiz östürüş tekitlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız xabri. Bentuendiki arkaysi sanat karxalri yıllık nişanını işqaşırış üçün casaret bilen ötkelik ucum qilip, tolubdaşqan xayrat bilen zakazını ülgürdüb, bazar etişqi bütün küş bilen atlandı. Şincan Puyau yeğen tipteki kuruluş materiyalları çekilik şirketi yakında Kazakistan karxansı bilen muvaffaqiyetli kaldı setiviliş, setiş gelişimi imzalab, 3 milyon yuan kımmetide taht aynek zakazı qobul qildi. Tonji Türkümdeki 110 tonlu mesulat optimabılığı oğuşlu kaçılınıp, Alatau port arkalı Kazakistan'a toşulup, Şuanxı şehrinin aynak kuruluş materiyalları eksportu bolmaslı kaldıge hatimi berildi. Şirketinin baş modiri Ma Jie Chao, Karxalının Alatau portunun sırtkı eçi bitiştiki rayon oranı əvzelliği dayanıp, Otur Asiya pazarını pahal kenaytip, məsulat eksport ölçümünü əlalaştırıp, eksport tənlərxini ünümlük tecep kalqallıqını bildirip mündaq dedi. Bu qitim məsulatımızını oğuşluq eksport kılıp, şirketimizin xalqıralaşqan tərəqiyyat yeğen dərbasını eçip, kuruluş materialları kəsbide çeqra xalqıp, memleket sırtıqı çıxış, sırtı yüzlengen ixtisadının süpütünü östürüp, köylümünü kinayetiş cahitde yeni ayadi küşke ek bolduk. Hazır dəl, işləp çıxırışının abad məzgeli. Şuanxı şəri, Boyi taş materialları çeklik şirketinin işlep çıkırısı yığıda gayri şekillik yip yeni oyuş maşinsi közge alaydı çelikip durattı. İşçiler dälcaydı meşgulat ve kontrol kılıp taş materiallarını oyuva tattı. Şirketinin işlep çıkırışkı mesul kadmi Can Mingchuan muhbirga bulturu yıl ahırda kırgızılgen yeni üskülderge ilgar rakamlık kontrol kılış tekniksi kullanılgaşka mürekkep inçki layi hellengen nakışlarını taş materiallarığı dälcayda oyalaydı kallıqı. En küçük oyuş inıqlıq dəriyetisinin millimetr dəriyetisi giydiydi kallıqı. Hazır zakaz mıhtarının işgözünün aşkallıqını eğitip bundaq dedi. İşki toluk optimatik kompüter arqılıq oyuş maşinisi ve bir toluk optimatik kompüterde təqlid kılış maşinisini kirgizip, məsulat süpütini zor dərəcdə östürdü. Şincan Xayfa Gönşin Bevopan Texniki Çeklik Şirketi yakınlamayan oxşaşla toluk işki kirişip, sudu eriydiğen oğut, bevobakteriye oğutu qatarlıq məsulatlarını üzlüksüz işləp çıxırıp, Şincan'ın arqaysi caylarığı yetküzdi. Optimabılgı mal kaçılavatkan soğudgarı Anlay mındaq dedi. Xeridarlarının suda yereydiğen oğutku bulan inkası naayt yakşı. Bultur 30 neç tonunu algan idim. Bu qitim yana 30 neç tonunu aldım. Bu Jiaqiu şehrinin noktalıq soğudgar çağırıp məbləq jalıp kılıştırı bulan Şincan Xayfa Gönşin Bevopan Texniki Çeklik Şirketi dekitini mikroorganizmliq bakteriya doğrusu qatarlıq məsulatlarını tədqiq qilib eçiş, işləp çıxırışqı qartıb, bu il 8000 tonna türlük oğut məsulatı işləp çıxırışını pilal dedi. Şirket məsuli Feng Peigang mundaq dedi. Yezilik maddi eşyalar təminatı kapaletli kılıçdan bile məsulat süptini sicil əlalaşdırıb, yezilikinin önümünü dekallarının kırımını aşırıb,

0: yezkentlerini güllendirişke karxanının küçünü koşumuz.
1: Stansımız haberi. 93 növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmisi 6. ayının 25. gününün 29. günü geçen virümçide ötküzüldü. Növette Sodiger Çakırış Körgezmi katınışı Çakırış hizmeti umumizlik küçeş baskıçıya kirdi. Katıbat başkarımsı dikkatini, yeni energiya, akli iktidarlık, yasımıçılık, rakamlık, iktisat katarlık, noktalık kesip sahalarını merkezleştirip, delce ayda Sodiger Çakırış kesbi cihetini körgezmi teşkilleşine tutku kılıp, çigra işçi sırtıdaki nurgun ela süpetli karkallarını besbeste tızımıza aldırıp, pahal katınışıka muvaffakiyetlik celip kaldı. Bu nöbetli körgezminin plandaki bölümü 140 min kvadrat metreye yetiyordu. Körgezmide universal körgezmi kılış, kesbi ötküzüş yadroluk prinsipi kattık emel kılıp, bir saray köp rayon buluştak caylaştırış endizisini icadi kollunup, oltu çoğun has temini noktuluk çördep, körgezmi rayonunu uğrullaştırıp, yukarı seviyelik ıhtisat soda kattı merikisini bütün küş bilen berpa kılış. Yine mihmanların teklif kılış, ıhtisat soda faaliyetlerini planlaş, mulazimet kapalitini östürüş katarlık cahitlerde, Dəl cahidi küçəb, nişanlıq tədbiri qolunub, Otur Asiyadiki 5 dövlət qatarlıq bir bəlvaq bir yolunu, ortaq bərpa qılıdığan dövlət və rayondaki sodigərlərini körgəzmi qatınışqı noxtılıq təklif qılıb, bir qatar yuqri səviyyəlik ixtisat sodunu odullaşdırış fəaliyyətlərini köngül qoyub pilallab, tamujundun ötküzüşünü qolaylaşdırış tədbirlərini sıcil əlalaşdırıb, körgəzmi qatınışqı tizimiltişdən nəxmeydan mulazımı tigiç bolğan bütün zəncirlik kapalet sistemisini mükemmelleştirip körgezmeki katnıştıgan sodigarlarını yukarı ünümlük, kolay, yakışlık mulazmet bilen teminleş nişallandı. Körgezmenin celip kılış küçü sıcıl kozgıtıldı. Bunu bilen sahadaki nurgun başlamış karganı pahal avaz koşup, teşebbüs karlılık bilen katnışıp körgezmeki katnıştıgallıkı ve yadroluk teknika ve neticelerini namayan kıldıgallıkını bəst-bəsti bir kitti. Dikkat kılışkı arzıydığını şu ki bu kıtımkı körgezmide tuncu kıtım yeşil tarakiyat maksus rayonu tesis kılınıdı. Bu icadi tedbir münasibetlik sahadaki nurgun karxanını katınışkı celip kıldı. Körgezmeki katınışı biktilgen yilaytı energiya cabdukları paycaklık şirketi bununla zor ümit bağladı. Şirket setiş merkezinin daimi muavin baş direktörü Şişavkuy karxanının dikkatini yeni energiya, yukarı dereceli kömür kimya sanayetiyle münasibetlik, yadroluk mesulatlarına noktuluk merkezleştirip, körgezmeye katnışı dağılıkı. Körgezme arkalık Şincan hem Asya, Avrupa rayonundaki kesiptaşlar bilen bolgan almaştırış, hem karılışını, çoğunkurlaştırışını ümit kılıdığılıkı. Kelgüs'te Şincan'da meblağ selişini uğrullaştırıp, kesiplerini kendine yetişecekte oyu varlıkını etti. Bu nöbetli körgezme diyene Cungu Şangang Aumun Sarıyı alayda tesis kılınıp, Şangang Aumun rayonunun Şincan ve Asya Avrupa rayonu bilen bolgan hemkarlık için kövrük berpa kılındı. Aumun Sod Sanatçılar Birleşmesi'nin icraiye başlığı Wu Huawei bu kıtım Aumun tarafının məksus Aumun Sarıyı tesis kılıp, Aumun'un terakiyat muvaffakiyetlerini umumiyizlik namayan kıladığalıqı, Oğuşaş mezgildi yana Cumhuriyet İbabeti doğru yerliki zor sağlamlıkı boyuca memleket sırtıgı çıkış mulazmet merkezi Şincan alakılışış ordunun yopkını etiş murasimi ötküzüdığalıqı. Karık vekilinin Şincan'a kilip tekşürüştü bulup, almaştırıp, hemkarlık türlerini çoğunkur udullaştırıp, terakiyat fırsatı üstüde iznin dıgallıkını tonuşturdu.
0: Stansımız haberi. Bu yıl birinci pesilde avyasiyel yengesini zişlaştırış ve tamujundan ötküzüş ünümünü östürüşünün türküsü de Ürümçi aeroportu nazara kılıp başkurgan çigradın kırgen çıkan yük miktarı 21 000 tonluğu yetip, buldur kokşaş mezgildikiden 15.7%. Nazara kılıp başkurgan çigradın kırgen çıkan aeroplan 2982 kıtımı yetip 9.20% taştı. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun yük transport bölümü yolgu seliniş aldıda durgan çoğun tipteki üskülde çigra halkıgan elektronluk soda posulukları bilen lıq dolgan bulup, avtomobilla uyaqtın biyaqı ötüşüp duraddı. Şincan Wenshengtong Taminas Zancirini başkuruş çeklik şirketinin kesip mesuli Feng Liang muhbir mındaq dedi. Bu yıl birinci pesilde biz toşuğan çigra halkıgan elektronluk soda posulukları

0: акциясының кыметы 90 миллион доллардан ашты. Азыр тамыжны жолго койган бир катар колайлаштыруу тадбирлеринин түрткүсүндө мал жеткизилгенден кийин аэроплан токту субстен бейбасты элеп тез сүрөттө качылап чегарадан чыгарышны ишке ашырдык. Болупмо чоң типке үскүнлөрдүн хажими чоң, өткөп тоошуш кыйын болгачка аэроплан токту субстен бейбасты элиш эндеси арлыктыки халка ва тан нарыхны тежеп бейхаттарлыкка капалатлык кылыш жаатта түрткүлүк рол ойноду. Сыжыл ешуаткан юк транспорт ихтияжы карта бойыл биринчи пасылда Үрүмчи Тяншан аэропорту тамыжнысы аэропорт юк пунктынын каттык деталь дарыдысы ва ашия оборотуга капалатлык кылыш ыктыдарын өстүрүштек асасы авзеллики тайынып, акыл тамыжны курулушуну чоңкурлаштырды. Үрүмчи Тяншан аэропорту тамыжнысы юк транспортуна назарат кылыш башкуруш бөлүмүнүн биринчи даражалык башкургуусу Шин Хуньян мындай деди. Чегара халкыган электрондук соода экспорт товарларда яңылык жаратып, алдын маалым кылыш, тез таркаклаштыруш һәм импорт малларын аэроплан токту субстен бейбасты элиштек бирлешип паркетлениш механизмын орнатып, яңдан көпәйтилгән авиасиял линиясы һәм ашырма кыйммәте юкры машина электр мәхсулатлары, хам, яңа езелек мәхсулатлары катарлык малларга карата ихтиҗга карап Алдын өкім қылыш білен әқли ұқтыдарлық сүрәт тәкшіріш бірләштірілген назарат қылыш башқұрыш әндесіні қолландық. Яна тамыжна порт қарқаларына маслышып ортақ бәрпа қылышыны чоңқұрлаштырып, құшыр алмаштырыш бәс саллық мәлматтың ортақ бәғірлінішіні күшейтіп, кеч күндіз тамыжныдың өткізішке қалпалатлы қылыш вә қарқаларының илтымас тәләпліріге тез инкас қайтырыш механизміні елгі қойдық. Порта юк транспорт мадди эшялдырга картылган яхшы келип тез меңишни ишке ашырыш. Чегарадан кирип чыккан малларны кечиктирмей, оборот кылышка бүтүн күч менен капалатлык кылабыз.
1: Стансабыз кабри. Бу жылдын алдыңкы 4 айында Алатау таш жол порту аркылуу чегарадан кирген чыккан автомобиль 53300 кетимден эшип, былтыркы окшош мезгилдегиден 35.8% чегарадан кирген чыкканлар 78600 адам кетимден эшип 31% көпөйдү. Birinci aydın 4-ci ayıqca Alatau Taşyol portuda çigra halkıgan kişilerden beriş gelişi, soğuda alaqısı künseri koyuqlaşıp, çigradını kırgan çıqqalla Abdumbilla zor derecede açtı. Yolucu Libo çigradın çıxış resmetini naayt tizli becerip oldu. O mündaq dedi. Tam ucundu naayt tizli öttük. Bu yer arqalıq çigradın çıxış bək kolaylıqken. Növete Alatau Taşyol portu arqalıq 80 devlet ve rayonu mal eksport kılınadı. Mal türü, ananevi kündülük turmuş boyumları, maşini sazlık üskünüsünün yeni energiyalik abdombil, tebbi doğru mesulatları, çigra halkıgan elektronluk soğudu malları katarlılık köpkül türük eken aydı. Tamojna, çigradın kırış çıkıştaki çigra mudafiye tekşörüşü katarlılık tarmakla, künde 13 saat oldun gelişip, tamojnudun ötküzüş abdombillerini tamojnuga oldun malum kılış katarlılık tedbirlerini yolga koydu. Hem de tavar abdombil katarlıklarını közde tutup, has mulazımet kılıp, çigra alkıgan transport ihtiyacını kapaletlendirdi. Alatau çigradını kırış çıkıştaki çigra mudafiye tekşürüş ponkiti, vazif icra kılış 3. etirtinin halık sakçısı Li Chen mındak dedi. Çigradını kırdıgan çıkıdıgan abdombil ve yükne kelgen aman tekşürüp, resmiyet beceri bulupla ötküzdük. Yine yezgili koşumcu mesulatları, çigra alkıgan elektronluk soğudun malları katarlıklarını yeşil yol oldun tizimdeki kirgüzüp, tamojundun ötküzüş vaktini zor derecede kıskarttık.
0: Stansımız haberi. 5. ay kırışı bilen Tianshan'nın canıp şimalini meyvelerinin hoşuyla kapladı. Caylardaki parnik tavuzi, koğun, glas, çartalı katarlı kas meyvele yeniden pazarğı selendi. Xotanaya yeni abad yesi Nurbağ kentindeki tavuz terilgü bazısı da parnik tavuzdan mol hosul elendi. Növbette künge 30 hesablan 20 tonun etrafı da setilmaqta. Setibili soğudgiri Juan Chang muhbirgi mındaq dedi. Her ili bu yer gelip tavuz seti valmen. Bu yerin tavuzunun şapkını biz, et kızıl, bək tatlıq bulğaşka, bazarda naayt yaxşı seti alıdı. Aksu şehirinin topluq yesta parni qoğulları merkezlik bazarga selindi. Dekan Yangmin nurgun zakaz tapşırıp alğan bolıp omandaq dedi. Hazır 5 xil sortnıñ hemmisini arqa-arqadan bazarğa saldıq. Sodigerler özleri işik aldığımızğa kelip seytip aldı. Hazır 1 kilogramını 9-10 yuandan top seytip atımız. Adatta neç gün burun zakaz tapşırıp alımız. Onsu nahiyesi əstəlik yez igiliki bazı sitki kırıştırıp tikilgen neç yüz glas parnikida qeyb qızıl toluq pişkan glasla şaqlırgı patmay kalgan idi. Rengi közünü kalmaştırıp xuş idi, ətrapını bir alğan idi. İşçila glasını tertiblik üzüş bilen aldıraş idi. Bu cay elektronluq soğud bilen əşya obrotu birleştirilgen əndiyizliki tayinib, yeni meyvelerini 3 gündüla 75'den memleketinin arkayısı caylardaki istimalçılarga bebastı yetküzüşüne şıkaşırdı. Satkıçı taraf şirketinin mesulü Chen Xiaojuan muhbirgi mındaq dedi. Hazır her günü bir tonudun artıq meyvini Guangdong, Shanghai, Shenzhen qatarlıq caylarga setip atımız. İnkas intayın yaxşı bolu atıdı. Poskan nalikasının ahtam kiyesizdiki çartal östürüş bağıtısında çartallar pişip, üzüş baskıçıgı kirdi. Dekalla üzüş, ayrış, uğrap kaçılaş katarlı hizmetler bilen aldıraş boldi. Çartalının pişişi nurgun ahale saya hacını kilip üzüş şatlıqını es kılışkı jalıp kaldı. Poskan nalikası alısı şöyleyli mındaq dedi. Bu yerdeki çartal üzülgen haman setildi. Meyve eti toluq, yumuşak, tämi intayın tatlı kəmşirnilik.
1: Stansımız haberi. Bortala Moğul Abdunum Oblastı'daki Alqat, Tünce Kelimat Qarzi yakında Cing Nayas'ta əməli ilişip Şucay'nın xas kəsbinin tərəqiyyatı küş koşuldu. Bu qarzini Şincan Yezigilik Soğudu Bankisi Paycaklık Şirketi Bortala Oblastlık Merkezi Tarmak Bankisi Şincan Çimin Şin Alqat Kəsbi Tərəqiyyat Çeklilik Şirketi'ye tarqatkan bulup sonması 10 milyon yuanga yetti. Qarzjatiki icra kılıngan ösüm nisbeti Bortala Oblastının okşaş mezgilde yeniden tarqatılgan türlü qarzjatiki vəzinlik oturucu ösüm nisbetiden 52 nokta tövən boldu. Şincan Çiminşin Alqat Kəsbi Tərəqiyyat Çəklik Şirketi Pişiklas Zavutunun Mavun Başlığı Yang Zivin muhbiri mındaq dedi. Hazır işlep çıkırış rayonunu yanıma alalaştırdık. Bütün türge nurgun məbləğ getirdi. Bu türdeki pul mamulu mədətiga iyi bolğandan keyin kuruluşunu tertiplik işləyatımız. Bu yıl Cinayastiki Alqatının ösüş mezgeli de temperaturunun sel yukarı, öl yığının sel az buluşu, yukarı temperatura müldür boran katarlıq apet, xayıp xatırının zor yeşi mülçerlerine geldikten, karxanının işlep çıkırış ticaret ve məbləğ yürüştürüştiki endişisi teximi küçeydi. Bortala Oblastlıq Meteorologiya İdarisi bunun qarta pul muamili aparatlarını kelimat xavip xatırının oldini eliş, tizginleş cahatiki inabetli qarız tertibigi kirgüzüşkü türtki bulup, karxanlarının məbləğ yürüştürüşü qiyin, məbləğ yürüştürüşü qimmet, xavip xatırını kontrol kılış qiyin buluş meselesini önümlik el kıldı. Şincan'ın Yezi Soğudu Bankası Paycheklik Şirketi, Bortala Oblastlık Merkezi Tarmak Bankası, Cinayelik Tarmak Bankası'nın bağın başlığı Yang Guofeng mündaq dedi. Rayon Amivi Markistiki şekilsiz mülükni, karxanlarının məbləğ yürüştürüştiki inabıtı kılıp, karxanlarının işlep çıkırışını kengeytişi, teknikida yenilik yartışıga tövən tənnarıqlıq pul muamili mədeti bərdok.
0: Stansımız xəbri. Aqsu vilayeti Suşimben Memuri İşler Mülazimet Supsini yetekçi kılıp ticaret soğudu muayetini sicil əlalaştırıp Memuri İşler Mülazimetini teximu əqli iqtidarlıq tez xatırcam kıldı. Muhbiri Aqsu vilayetlik Memuri İşler Mülazimet Merkezi'ye kirgende ilgirki abad iş beceriş közniki bugünkü günde sel cimcit görünetti. Universal Közünekten hizmetçisi Can Huy muhbirge, hizmetçilerinin Suşimben Ündidar Apps'te ama tapşırgan materiallarını her vakit kobol kılıp, torudu tekşürüp, vaxtıda inkas kaydırdığı alıqı. Bütün ceryanda ammanın toru sırtıda katırışının hacet yokluğı. Nöbette bu sıpıda 33 tarmağının karxanığı alaqdar 626 iştürü biriktürül geldikini eğitip bundaq dedi. Suşimben əpsi intayın kolaylıq, yan telefondu mu, kompüter, termini aldı mu, məşğulat kılgılı buludu. Hazır bu əpçide 7 nage, 2 şəhərini qaplıqan 40 mağdan artıq işini becirib, becirib tamamlaş nesbitini 100% yetküzdük. Rəqəmləşkən mülazimətinin qolaylıqlıqı, adət ki, anlığı nəb yetküzüblə qalmay, yana ticaret asası gəvidlərinin yuqru ünümlük tərəqiyyatıqı küş qoşdi. Balılar kiyimi soğudusu bilən şoğulundğan Şincan, Pintongtong soğudu çəklik şirkiti yıqında Suşinbən arqı

0: جهتی تأثیرات نه پتنی کش بلن وسترد. ساون شهردیکی معلوم مهمان سرای آلدزال اشلر دیکتوری لی شاوجوان تونشترپ من دقتیدی. شینجان فوتبال دریجدن تاشکری برلش مسابقسی بلت کت یی یه فوتبال مستانلری و سرتن کلگن سایهچل مهمان سرای مزد قنسا یاتاق باستا 20% اعتباردن بهرلنالد. Biz yana ertigenlik talla tamak ve soğukatlık katarlık konalık cihetiki paravallıkını yolu koyumuz. Saven şehri kündüzü musabık görüş, menzir rayonu sayahat kılış, keçisi keçlik pazarına ayrılmış, mezlik tamlarını tetiştek futbol, derecidin taşkırı birleşi musabıksından yakın miktarı tayınıp Saven, Lu Jiaowen, Dongda Tang, Katarlık, kızık nokta menziri noktalar cihette. Musabıqa bilet kötkiyi ige futbol mestanlarına karta kırış beltide yerin bağlıq etibarını, Savendik arşanda 50 yuan kemetiş etibarını yolgu koyuşunu öz içi yalgan bilet kötkiyi birleştirilgen yürüşlik, xalıqı nefret güzüş tedbirlerini yolgu koydu. Şehir içindeki köplügen markalık mihman saray, çoğun tüptüki mihman kalla maskademde paydını ötünüp veriş, erkaysi çoğun keşlik pazarla, arak, içimliklerine haksız tetiş, yemek içmek istimalı da belgülengen somuğu yese, kemetiş itibarını yolu koydu. Saven şehir yana musabık gördüğün sayahatçilerge maskeledigen, esil sayahat liniyelerini köngül koyup layihalap, otlak menzirisi adimiyet menziri noktalar bilen, xas mezlik tamlarını tutaştırıp, musabık görüş, sepergi çıkış bilen, istirahat sayahatini organik birleştirip, sayahatçilerini kaltış top musabık görüp, Saven'nin güzel menzirisinin kanıgıç huzurlanış imkaniyeti iyi kılıdı. Saven Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsu'nun muavin şucisi idar başlığı Kong Wen Ting mundaq dedi. Musabık arkalık sayahatçilerini celip kılıp medeniyet sayahat arkalık sayahatçilerini toplap musabık görüş, sayahat kılış, mezlik tamlarına tetiş birleştirilgen yugurma stimal yeni menzirisi, körünüşü berpa kılıp Saven medeniyet sayahatçilik markasının tonuluş derecesi ve tesir gücünü üzliksiz östürüp, istimalının hayati gücünü sıcıl urgutup, tenterbiye bilen medeniyet sayahatçiliknin çunkur yuğurluşu, yukur sıfatlık terakiyatka bütün güç bilen türtükü bulumuz.
1: Stansımız haberi. Kaşkar'daki Muhabbet Naqsisi namlıq 8 kısımlıq televiziya tiyatri 5. ayının 5. gününden başlap, Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansisi Universal kanalının Altın Vaxti ve AYCI Supsta Mas Qadamda körsetildi. Kaşkar'da sürat gelindiğen bu televiziya tiyatrda addi, illik, turmuşqa yakın hikaye arqılıq, Kaşkar'nın adımiyet qiyafeti, abad turmuşi ve er millet ammasının inaq billi ötüp, bir niyette arzuğu intelligeligidek təsirlik mənzire etraplıq namayan qılındı. Kaşkar'daki Muhabbet Naqsisi namlıq televiziya tiyatrda Kaşkar Kadimi şehirde çoğun bolğan üç kızının bir-birge emrah bulup, birlikte arzuğu intilip, birlikte öz biyetliligelikidek illik hikaye sözlengen. Mevqe, Kadimi şehirdeki abadlıq, koyuq örüp adet, rangdar turmuşku koyulup, her millet ammasının yuğurulup, birlik yaşabatkan, sırdaş bulup yakın ötübatkan, öz ara emden bulubatkan, çoğunkur mihir muhabbeti inçki ispatlanıp, körülmelerge Kadimi şehirinin illiqliği, şehir özgürşi ve milletler itbaqlaşıp, bir aile kişilerden buluştak mihir muhabbeti çökmüş şekilde his kıldırıldı. Kaşkar'daki Muhabbet Naqsisi namlıq televiziya tiyatrının rejissori Çin Xayyan mundaq dedi. Kaşkar'ı abad, romantik, hem heyvetlik. Bu televiziya tiyatrdaki muhabbet özünü söyüşünü, hem bu cayını söyüşünü öz içine alıdı. Televiziya tiyatrda altın renglik şəpəx nuru astıdaki pütkül Kaşkar Kadimi şəhri mənzirisi namayan kılındı. Oynabatkan balala. Aram ilip oltırgan yaşan qalla, yeqimliq muzikini öz içige alğan her bir görünüş naidi canlıq gevdilendirilgen. Kaşkar şehri alsi Mi Shengjie mundaq dedi. Kaşkarının mənzirisi bek güzel, xalq örüp adetdeki barısı qiliş, adetdeki kişilerinin turmuş hikayelerimi kişini bekle təsirlendirdi. Шучай кино телевизия кызгылыгыга тайынып, жүрүшлүк мәдәният, саяхат фаалиятларын жолго коюп, телевизия театрдагы окшош услубтагы дака нукталарын барпа кылып, саяхатчыларны сүрөткө алынган жайда кадими шаһардын кыяфетин чөкмө шеклде эс кылыш имканиятына ээ кылды. Qashqar shahrlik madaniyat, tantarbiya, radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining muavin shujisi idora boshlig'i Liu Mingxin bundoq dedi. Kino televiziya bilan madaniyat sayohatchilikning yug'urilishini yanada cho'nqurlashtirib, kino televiziya orqali quvvat qo'shish unumini sijil zo'raytirib, texmo ko'p sayohatchini Qashqarga kelish, Qashqarni tushunish, Qashqarni yoqtirib qilish imkoniyatiga ega qilamiz.
0: Endi qısqı xəbərlə anlatımız. Dövlət Ormançılıq və Otlaq İdarəsi 5-ci ayın 6-cı günü Tuncu Türküm Xaz Ekologiya Sayahat Orulları tipik misalını elan qıldı. Şincan Qumul Yilun Yardan Dövlət Geologiya Bağçısı Qoğdaş Əsligi Kəltürüş Canlandırış Mexanizmi da yenilik yartış arqılıq muvaffaqiyyətlik tanınıb, məmləkət boyuca Çöl Geologiya Bağçısının imkaniyyətlik sicil paydalanışının yeni ülgisiga aylandı.
1: Bu yıl Abdonum rayonda Ali Mektep imtihanı boyuca salamətlik təkşürüşdə tuncuq etim qəğəzsiz şəkil qollanılıdı. Bütün jarayonda imtihan bergüçiler ve salametlik tekşürüdigan doktorxonalarning qog'oz salametlik tekşürüş jadvalini to'ldirishi hojatsiz.
0: 2026 yılı qalibdoshlik lonqisi Şinjan darajadan tashqari futbol birlashishi musobaqasining belti 5-chi ayning 7-chi kuni tushdan burun soat 10 da setilishga boshladi. Top mastanlari yan telefoniga Shiudun appchini tushirib bilet setib olsa bo'ladi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının etigelli haberler programısı bu için anlıkçı pedok.
3: Yıllar azdı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
6: Bu programını baştan axır istemalçılarının sağlamlıqını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen kolluqallıqı rəhmət etirgan Akmervayit un zavuti alaydı tələb qıldı. Öyünüzün Akmervayit unlar üzülməydikən,
7: ə? Şundaq bombay, unni yüb yigil bombaydı odana, Akmervayit unlarının pakızlığını demeyli qoyay, ilgar texnika məsuliyyətçanlıq bilan işləb çıxırılgan.
6: Tamaqlarınızda oxşatqan Akmervayit unları yedisək boldikən də?
7: Əlbət, şunda, qancı maqtısam maqtığım kilidu.
2: Radio aldıdaki kadirlik dostlar, səhərdən başlanğan barlıq işlərinizə oğuşluq olsun.
7: Çin qalbimizdən çıxan səmimi salamlarımızı sizlər yollaş bilən proqramımızı başlap getimiz.
2: Bəxtli boğaysınızlar.
7: Salamət bulunlar.
2: İşlərinizə uğurluq, nəticəlik olsun.
7: Yol yürüş jarayanı yolu qanqanda məsələlər bolsa biz bilən ortaqlaşışlarınızı qarşı alırıq.
2: Xoşal xoram yaşanlar, yanınızda pulunuzlar jıq olsun.
7: Doğru.
2: Aylanlar bəxtli olsun. Ballarınızınki ögünüş nəticəsi yaxşı olsun. Yeni əmli gəplərdən. Maşınlar buzluqan mısın? Дегендеке?
7: Арайл урушкан маңлар бир-бириңе вафадар
2: болуңлар. Дегендеке?
7: Туура, туура.
2: Шундай программабыз башланды. Мен Ошуржан кызы.
7: Мен Рушангүл Басы.
2: Кадырлык аңлоочулар, азырдан башлап программабызга айт кызыгылык менен катнашсаңлар болду биздин вейшин салонубуз.
7: XG 1074 FM.
2: Программабыз катнашка вакта жаллык катнашыңлар үмүт кылабыз, жума аңлоочулар.
7: Шундайка.
2: Рахмат.
7: Bizim Oyşin salonumuz XG 1074 FM deb qayta deymiz.
2: Omaq dostlarımız bu programımızı ait qızgılıq bilan qatnashanlar boldi. Elchat mana.
7: Anglaylik.
2: Omaqlarningki uchrakchan. Ding tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang
8: tang tang tang tang tang tang tang tang
2: tang tang tang tang tang tang tang tang tang
8: tang tang tang tang tang tang tang tang
2: tang
8: tang
7: İsınladı bana deyip. Bir gün iki gün uçur bəyimsiniz unutqamayımız biz. Şunda əsləb tönögüldü dadınızdan bir mönçü soğurduq. Məşiq vatamda ətdiyəndi çayını ondan içi vatamda deyip. Digən şunlar soğurab digən bir mönçü gək vatıq.
2: Şu onun ikinə andın siz kiyin imza qoyub bərdən dursanız.
7: Hə, gəp et qus beribsiz qo.
2: Hə. Andı pati göl, mənə.
8: Vay bir yüz yetti de başlandı. Başlandı.
2: He.
8: Vay bizde hoş, reyatçılar yakışı mı? Şöpür yoldaşlarım yakışı buldunlar mı?
2: O yoldaşlarım yakışı.
8: Mamama 174 başını sizin keyfiyatınız sonunda yakışı yok gitti mama.
2: He.
8: Meşgul vakka edem, meşgulunu kuyat, kulaklığını sürüp. Radyolunun seni yakın, gelip oturup gettik mama. Kısımda hocam, reyatçılar seninle menge salamet olsun, avazını menge canımla tutsun.
2: He, rahmet.

0: تحطه قذارة ده يدجمه.
1: Meyli.
0: Yine. Erken efendim 95 kilo kilimen, 95 kilo 170 kilim, 170 kilimen deydi. Benim ismim de özgertiydin la de.
1: Ne kilime deydi?
0: 95 kilo kildike, boyunun ikizdiki 170 ke. Uçuracağım da okşa
1: işkensiz. Belki de olak gelsiz onda o siz he. Andı ço.
0: Benim ismim de özgertiydin la de.
1: Bu dek de özgertiydin
0: mi? Doğulak de özgert koyamdık siz ne?
1: Domulak de özgert koyamdık. Domulak da domulak.
0: Ay kişinin ben domulak de. Yumulak, domulak de ismamaydı. Erken yumulak de özgert koysak mı o kemeydi siz? Onda kımman buldu. Aşı turu yuvasın çoğu erken.
1: Erken kötek de. Kötek olsun bu mayetken. Erken mullak. Erken mullak de. Mullak var mı?
0: Mullak.
1: Erkin mollak da bizge koyan.
0: Muşu değil mi uçuracağım? Bir kısım adamlar fakat aynayı korumaya yakıladı şu mu?
1: Ha şu ben mi?
0: He.
1: Ben uğurluğum bu. Erkin mollak hupa uçu varlıkta ben uğurluğum kaldım bu kez bu konuda. Kaşkar Yönfan Pazar Kızıl Tırak'ta maşallah sel köp diye uçurunu Mehmet Dursun efendim evetip de. Andım ağabey o ablikim efendimle avaz uçurunu.
2: Tamam da bu kadar böyle. Bombay yahut yönüzünü açtık yollar insan olarak.
0: Makul buldu. Rahmet. Çavuzayı da koyunla. Erkin Çavuzayı da koyunla da. Ben Esacan Köz Doktor özü hiç kızık ya kıyıp da.
1: Abdurimka.
3: Bu yüz yaşlı tört. O yüzden dağılmaz bu favori. Rahmet Çayşı Mami oluyor. Başka Kızıl Tırak'ta mağdur. Kadın garbi oluyor. Halk bastı aldı geldi. Kızıl Tırak'ta verdi. Makine kesen kutuşu.
0: Makul buldu rahmet. Mehmetcan bir gün aram aldım. Öyle cıborunlarını görüp yürek diken bir vettim. Ben de yürek kalmadı. Hem yürekini bir vettim hazır diye zankı bulutadım deydi.
1: Ma duyun ki kürbet kalan dostlar hemen la. 174 de bir yolu yuttun la ço.
0: Hazırına özü kürbet kalan dostlar ya ki. Ma o kümeye yatkan dostlar olsun mu kırıp mı? O belgesini de kırıp durup kürün la. İşçi kırıp durup mı da bir.
1: Güzel set durup atıdı bu hazır. Deyken kıp ağan öyde okulsa fakat yakışı okul olmamaydı ki edip. Şunda yakışı kulağıtımız gibi biz. Fakat oyla mı koyayım da koymayayım ben size deyken ne?
0: Oy biz de üzümü sitip ağan öyde bu deyken hıyal kımıdık. Üzümü sitip ağan bundak deyken tülsek mi deyken. Onda aldığını töleydiğen pullarını tölep üzümüz ki tevel öyde de. Onda koşal kulağıtımız biz.
1: Şimfu koyandın ki aldı ravan. Dava yolun işte maşallah intayın çıkıyor ötkendin ki. Davan şimal yolu sertem kırarındın ki. Olduğu keyçe yollar avan ki diye uçurunu uçar tor taksi evet.
0: Peyzovat'ın yol haberi Peyzovat maşallah köpteğin tosluş yok diye uçurunu Ahmetcan evet tuttu. Mahmutcan yankı yolu yankı yolu tosluk etti. Bunun için yaşlı vekili de çakasak mı bulduk yani koşulma işkanlığa
1: da. Yok. Onda
0: bu meydan.
1: Atış pamır yolları doktor hanımın ki aldı da azırak tosluş bağı diye uçurunu ibu atış evet tuttu.
0: Tianjin Janub yolu Janub'dan Janub yolu işte avtomobiller köpken degen uçurna sayfa evet tutucu. Şunu ona mukaddes deydi ama Sanfang
1: kaç kardeşi Gautey çavçı neki oldu yolla ravan kene
0: 47. başlangıç tarafla şunda mı to suqa etgen
1: de Sanfang olmam da
0: Sanfang o
1: kaç kardeşi Gautey
0: Sanfang nim yolu deyip izlemez mi o kıran
1: Sanfang nim yolu Ağzınız yumu merhabana uçurunu koyayım ben
0: nim böyle
1: kaç kardeşi Gautey çavçı neki oldu deki yolla ravan kene ma duyundu uçur yolla kıran ma duyundu yol uçur yolu mak deyken asan gepemez
0: o asan gepemez 995 adem de
1: Çinfon oldu koşuyorsun işte yolla ravan diye uçurunu 100 tane evet tuttu o
0: Çingyen yolu daha şu yolu yollar şunun da revan diye uçur ne Paris'de evet tuttu. Mukaddes'in köylü ki kaldı cuma uçurcan.
1: Nimde de.
0: Mukaddes'in uçurun okuyorsam ağzınız yumun dediniz. Mukaddes özgü iyi aldı o gepini.
1: He Mukaddes'in.
0: Nur başına gepli olsa özgü iyi aldı o Mukaddes.
1: He mel. Mukaddes köylünüz gibi ip gitme ha.
0: Sizin dinle cuma ha.
1: Sizin hayatınız gibi uymadan bu mağın gelin. İmkarım da biri versiniz bu liver.
0: Muzaffer'in uçuru kırsa karbaylama cüce ben ayrı durum kırıp manga yönlüş pek tosulup gitti depti
1: Erkin 95 kilo hazır uçuru yollaptı. Aslı benim boyu gizliğim 1 metre 73'te. Şunu olaymış iğırlığım eşip gitkendikim besilip gitip ben dedim da bunu yağlıp çı. 1 metre 73 çıkıp kaldım dedi. O aşna buldu.
0: Aşna olam da.
1: Buldu ya besilip
0: gitti. Aşna olut. Aşna buluş mümkün rast o kıracı mı? Çinfonlu koşuyor işte şunun da kravan kendi ya uçur ne tapşırıp aldık. Ben uçurumu koyup bir ne yapıp macinsi uçur yollap diken sökülsek. Ben ne meydan körüp uçur bir vatı ben diye uçurunu yollap siz şu. Çiçinizin aldı aktırdı o diyen de uçurlarken toka.
1: Bu oldu mu?
0: Boyu vagan değil mi aşında muğdu kılıp.
1: Çinyen yolları daha çok yolları yollar ravan kendi ya uçurunu peri de evet.
0: Aa ablametten uçur akarsak yankı yolu çidaven nenli oturup karap manga yolun işte maşallah bek gökken de
1: uçur. Öcep beyzip şıkkıma ürü.
0: Kıdan gavca şuyumu oturup karap manga yolun işte yaptım o bulla bek köp diye uçurunu işe o miydi uçur evet. Bir ürük yap bakkan dek ürük kürüp bakkan dek bana bir çoğun sıfet oturana ürükünü kürüp çalakınızla
1: katmayın.
0: Yok bu mal. Pişidi hazır mı ürük pişidi kan ben vazgeli buldu ama bazalarım çıkıp benim ürükle pişip buldu. Evet ama bazağa bakan bağandı çünkü.
1: Şen bozağa.
0: Şen bozağa. Aş ürük epireycim iş kitalsız gə.
1: İş kital?
0: Bütün tölep pulunu içi aş epirmesiz gə.
1: Hmm.

0: mahallik o'rinda edi.
1: Oy, kunalar to'g'ri biz bevos ko'rishdi bir maxsus shu ko'karish
0: qilmoqchi.
1: Noyta jiddiy ishlayotmiz deb.
0: Nim qilgan?
1: Nasiyat bir xodimni ko'rgan bir inkas qilgan
2: edi. 204 Riyasetçiler hoş hocam.
0: Ubul Kasım Bey yaxşı mı?
2: Ruşen Gol yaxşı mısınız?
1: Yaxşı mı bana
2: bugün Taştaşer Faynas yolunu uçturursam her iş bilip taraf Ravancım
0: Makul.
1: Makul buldu rahmet. Yamalık dedi onulda maşallah inta ancak tosluş ege erdi yani uçurdan Aygül evet. No memteli canına uçurda Altay Körük'nün üstü. Canop taraf karab manganda karmay koçisi çüşe kızaptım o bulan inta köp tosluş ba dedi. Uçurcan bugün ne buldunuz?
0: Atı uç tiyan şey yollardı maşallah köp yürüyüş ravan diye uçurdan ibo atışı evet.
1: Uçurcan şubbet duymamdı. Yanlı koşulun işte yollar ravan dedi. Kondak hopmandak dedi ki okumadın mı siz? Öngülen bilinge okşayız Ruslan kıçı. Şuna ola, ben bu əsli 180 santi çıkarttım. Santimetre çıkarttım. Hazır besli 177 santimetre çıkıp kaptım ben. Santimetre deydi gəyma natural.
0: Santimetre demeyemse 177 metre kettim ben de hemse işte. 177 metre kettim ben. Hem de 165 metre kettim bu kaldım dem de.
1: Aşağı oldu ki.
0: Santimetre olmayemse 170 metre çizdikken kim?
1: Santimetre desiniz göz aldım. O müçelik geldiniz iş kılıp natural.
0: Siz mi santimetrecü mü? Tep koyayım siz yüzünüzde bir... Ademle şu santimetre ya razı ya.
1: Santimetre de pülçe atamdı.
0: Ey bu Roşen Göl santimetre...
1: Yok ben biraz da boyunum aynı santimetre de... Bana bir de 50, bir de 70 de bana anlattı ben cümle. Bir metre santimetre. 70 de bunda.
0: Ha, bir metre manca ha
1: şu. Ha, bir metre 70, bir metre 50 deyken anlayan manca santimetre de bana cık anlap bakmaktı ben şu an şuna kızık anlandı çünkü.
0: Vay onu cık çıldı 180, 175, 100 manca de.
1: Santimetre de. Mesela sizin bir de 70 deyimiz o deyken de şu. Yeni şehir Baksaray'ın aldıdaki Kızılçıra koşuyorsun işte maşallah bek köyüp deyken uçurun Serdar'a.
0: 76 hemen cümle de koyma 70 hemen.
1: Kaçan da bir uğruklap 6 saat izlem alın.
0: 76 hemen ezeldi. Vay 76. 76 kelime.
1: 76 kilogram boyunum köygen biz. Hon sen yolu ma o honça o. Honça oldu maşallah sen.
0: İşemsiz et mitra çıkan. Garbi şihon yollurdu maşallah sel köyüp deyken uçurun Abdülkerim efendim evet.
1: Hon makul buldu rahmet. Nurbiyadaydı işkinler sansifir münasibetlik nesilen katli yığızanlar amanla birinle kere hukumsanlar birinle ma santimetre kilometre metre millimetre
0: ben kere hukuma yetkerin lan yok dedim ben yetkerin göç dedim ben başka bir hukum dedim ben kere hukuma yetkerin göç Huaguan köçüsü de maşallah biraz köprek yolla intayı ravan diye
1: alçını ablın tepemden Kalıstan Kızılçırak'tan da bazı akrab mangan yolu işte maşallah alaydı köp karşı tarafta maşallah ancı yok ama ancı köp eme esteydi bahar şamalına uçuyor cuma rahmet
0: ben hoşum al yollarda gelir yolla ravanken diye uçun seyfa verdi da rahmet
1: başın akşın anlığınız ki kattı da
0: akşam başın tokka çatmap diken ben maşını tok çetip koyup otadım karanla he bop derdi bunda işler diken bop durdu karan.
1: Unutup kaldı. Ancı münce unutup kaldı. Aşılığa unutup kaldı. Özünüz bek eyiplep. Yıkketme. Yıkketme. Cuma ve diyar.
0: Adı bizim programımızın çoğu birkaç uğurlu alaydı kolluğa ve talep kılgan. Yani birkaç uğurlu diye vakti de. Ahmer Vahit Unzaut'unu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş. Ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırışı vatkan. Ahmer Vahit Unzaut'u programımızını alaydı. Talep kılgan ime.
1: Şunda kılgan.
0: Adı programımızda. Sizden Ahmer Vahit'ten
1: unları, yağları, gürüşleri, açısları demek
0: istedim. Ahmer Vahit'ten unurga meslektir bak. Anlama Şincanlık en iyi sultanımızda yürüyüştük faaliyetimizde. Sertem Kroren Kaligüçü Uygur Hanız katmış hep. Sertem Kroren Kaligüçü Uygurlarınınki mukapat buyumları bak.
1: Bugün mukapat bensek.
0: Birli Sertem Kroren'ninki mukapat buyumlarını bevem de yok. Sertem Kroren Kaligüçü Uygurlarınınki mukapat buyumlarını. Ağabey, nankho donluğu yan duka etildi. Aşı taraftık anlaşılırımız mıca. Nankho donluğu, nankho donluğu. Maykaçlaş punktu var o aşı alıktaki çançın ardıyma. Aşı koçak kırıp da on kol taraf karsanlı kızılı bir viskili kızı. Sertem kurulan hep bacı mı?
1: Doğru. Aşın bakaya.
0: Andın programımızda mı Abdumobil Kulubi faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken. Pulunuzda tecaydı kan. Malli giren abdolları bağ olmamı kapat buyumları bağ. Andın doktor yanınızda faaliyetimizde katlaşkan. O alıp iğiz boşluğun bulatırı yüzü bağ mı kapat buyumları bağ. Orada sen şıkansa Etürgül restoranı Bebina. Yak Belift. Төртінші қабат.
1: Төртінші қабатлы десек, тапа алайды ғой деймін,
0: а? Төртінші қабат хел ұзын абашты ма башқаша? А, бе тараптан кірсін.
1: Бе лифтісі төртінші қабат болды екен дейміз, а?
0: Шу.
1: А, бопты. Шында қалай алаймыз, а?
0: Ма, Чинбақ тараптан келіп, Керембақ тарап қарап маңға линияда бәк тосылыш ба деген ұшқын океан әватыпты.
1: Шынауына ма, давамлы қашқардың жол хабары деген жеткізіп болдыңыз, а? Менің қошнамның қызы

0: Örgüyle koyup bizi görü atamdım değil mi bu? Kayser miyen can?
1: Yok, kendi telefonuna
0: Kağız mıydı
1: kendi
0: ki?
1: kağız koyup koyup da en belge
0: Anladım.
1: koyup yap. En belge koyu bile hazır. Kemer yuk ağaç, tılt
0: Sırtası
1: kıgaş.
0: yaygan çöpünü azırak kesip
1: Tılt
0: taşı
1: kıgaş.
0: göle koydum
1: Lağmen,
0: telefonu.
1: lağmen. Tılt
0: Ederme ikene.
1: kıgaş. Allah ayıttı. Körü gitip de hazır. He, doğru Kayser can. Şuna kılıp.
0: Bop da Kayser can.
1: Özümüz
0: Reşide.
1: yakışık gitti atamız.
2: Yüzde tepsiyet ma belki serisin düşüp kalsın serisi karat manga yürümüş maçılla da köp.
1: Makul
0: Makul
1: buldu
0: buldu.
1: rahmet sizge Reşide.
0: Kaşka kağılık. Kağılık. Kaşka kağılık tögeci yıza işkinci meldin dadam. Ubul Emet, anam. Tobi, Hendullah'a nakş talep kılma. 3 yıl boldu, öyledikler bilen görüş bakmakla sırtta işlev atım hemen. Şuna ular radyo anavatı da. Şuna şu talep kan bosam dedi. İmamcan.
1: İmamcan işkip şundan nakş talep kıldı. Dostlarına nakş talep kıldı. Üydükülerine nakş talep kıldı. Ay günüm aşı bir dostumga. Hayat gidi de bir isim bilen dedi. Aşı dostumga nakş talep kılmayan degen de koyup bayadık. Anlavatamdı dostunuz desek anlavatıdı de. Aşındak sığınsılı nakş talep kıp özden sığınışına hem de aşında ihbadılaydı. Bu da yeligiç bir uğrulaştırayla. Cuma?
0: Ben şu an dacı koş yolun işte maşallah köp geldi gafçanın Abdurrahman efendim evet bu anda.
1: Rahmet sizge.
0: Sertem kuru oran kaşkadın bama. O kaşkadı
1: ba,
0: olma kaşkadı iş geldi var. Kaşkanın kebir. Elke. Bak o. Şinhua şu diyen. Şinhua
1: kitapkansı.
0: Aşının ki yeni bir sıva Sertem kuru oran. Yeni bir yeni bir yedi bak.
1: Tibbi daha şu yolu, tibbi daha şu an aldı laptı mobilla köpken diken uçurun ne sayfa evet tuttu. Ben bakay ilikin non yem o depman şinfulu. O aslan non yem.
0: Oskar şeydi.
1: He?
0: Ay yaydı, ne bir şey miydi lan ne?
1: Ay hazır ki müşkülen on yemeydikken o hılı hılı
0: vay
1: müşkülen on hazır. Müşkülen on şuna huyucuğun bak.
0: Bırak onu bir aşk yapaksın ha yemem diken de.
1: Ha? Yemem?
0: He. Derek ne kuzgun taşla pesansı bir yedi aşk yapaksın ha kanak kanak kadık.
1: Doğum ondan aşk koyup mu yemem hem de onu. Kün gen mi kün mü gen mi de ha?
0: Lika ulan be kendini aşması gerek de. Biz yavatkan esini yemeydik ha. Bitti mi sert nemin o?
1: Müşkü kuzadı fikriniz var ha.
0: Yok biz ne yavasak oğlum nimde bir ne yemeydik ya o.
1: Müşkünün yemini yaydı.
0: Oğlum ne mankılı yaptı.
1: Müşkünün yemini yaydı.
0: Öyle ki yeme yemeyi durmaz ki öyle ki. Ha ya dedi kan gep bağı o.
1: O aş otta adep mi?
0: He.
1: Can bey daha da hoş olun işte maşallah köpken deydi tuğur taksi Rozcan. Ben bir kolay depa uçur yolluğa anlı uçtarımız telefon numaralarını bir kaldırıp koygan bu sana ateş mekan. Allah kılıç numaranızı bir kaldırıp koygan.
0: He Beycim.
1: Anlı biz Adilcan'a evet bir eydi.
0: Beycim canım yolları kadar buludu o diye uçurun sayfa evet o.
1: Guanghui körükünün üstü bek dostluk gitti dedi. Mem teli efendim he? Körük diyen hayatını bir karan hakkında iyiz biz ki.
0: Kaşkadi yol kavramı may çırağdın menip ma koçu zengi mağdım. Rahmet yollar avanken diye avuçurunu. Ahmet can evet tuttu rahmet.
1: Aslı mı? Korraplı oturduğun gepken de.
0: Guanghui körük yöcün gey tarafı bek tostlu şey gır diye avuçurunu. Mehmet Ali evet tuttu. Mem teli rahmet.
1: Bugün nimiş kımışın çola tostluk gitti yollar. Bugün nime kün ge. Bugün haftanın ahırı yaptı. Adet aşına tostluldu o. Ben ha deyip isim koyan anlıkçımız. Andın yeni bir işin deyip koyayla et şembe. Et normal hizmet. Şuna bir kısım kesip icirdiğin aştıranla alıp kasa. Ya ki ma hizmet kılıdığın dostlar et hizmet kılsılar cümle. Allah'ın mektep okuydu. Bu işini bir eskertip koyayla hem de. Şuna mu he?
0: Boldu.
1: Gerçi bilsen la mu?
0: Ma şimfudu nülan sınav uçurum tapşır olduk. Tünü gün uçurumunu koymağın. Bir gün uçurumunu koymağın. Vu deyip tıllı mahçıken tak.
1: Şu uçuracağını bir tıl lan he. Şu vakti koymaydı uçuracağım şuna.
0: Aslan'ı ben bir kıvılay dedi ateş makamının
1: numarını. Şu telefon numarı işkin
0: alan. Adılcan.
1: Ya Adılcan mı telefon numarını kaldı mı diye.
0: Adılcan evet bir hani telefon
1: bir vesile çoğumsa.
3: Kaldı mı ya? Kaldı mı şimdi ben garip yok muyum?
0: Ee.
3: Kaldı sebep ısırardım. Cenab-ı Azar sokmuş yolu yıkılı kırıp aldım. Şıfadı karı soktuğu kanı sağında yollara var.
0: Oldu makul. Rahmet. Adın Nuri, çoğunuz.
4: 174 yıl kavraya mavi Altay Galca'dan Şavşiko Karapnan'a yönlüsü Şavşiko Kızılçıra'da maşini bekleyip dostu sen evirek.
0: Makul.
1: Ay Adılcan kene emdi. Aslan tepe
4: aldı. Ben yo yo içini aldım ne kuşuracağım. Şu Sanfango Sinizli Altı geldim. Yollar havalı işte.
1: Makul oldu.
0: Abdikerem efendim çoğunuz.
4: Yolu süre, çiftliği taşı yolları işlerine trafları maşini tepe roşan kolu.
0: Makul buldu.
1: Makul makul buldu. Rahmet.
0: Andın sefer.
4: Falan bürge tutup yol kavraya mavi sayıyor oluyor mesela suyu yıldır mesela gafi görüp işte mesela intan kök ama kusmuş yok ki ne.
1: Makul buldu. Rahmet sizge cümle.
0: Üyümde anıbal iş gibi iş kuvveti. Mende bir rüyalı kuva. Şuna bana bak ziyan kıldıkken. күйініп

0: Qılğala boz mən bir və sən bol dedi.
1: Qanə
0: Bu
1: imiş?
0: müşfiri dağalla
1: Müş
0: gökdə.
1: bir qovalı dağalla. Bir
0: Dolğunca.
1: gə qısamla.
2: Dağlıq, gel, totalığı yok, sizlə uçur dağlıq,
0: Ya makul.
1: Ama Adılcan evet koyduk çünkü ama ateş makamının numarını ne kadar bir ala kılıç bu aslanı. Bir evet gidek us bir vites. Andın
0: Tibi
1: bayağı
0: daşı
1: kıl.
0: doktor hanını kaldı koşulun işte hazır çıravanken. Hazır ki müşk, Naime'yi digenge bir kağı gepken. Biz ne uyduk ki müşk, hem minesini yeydi. Lağmen polom yeydi. Yeydi şu an, imdap yemeydi.
1: Makul buldu, rahmet.
0: Korulun karılgun yeza, ahtu, işkide, zırı suğa kaç, anlavatı mı, 30 yıllık ağınla biz. Digen nakşını alsak ol dedi.
1: Zırı tergeç, ağınlarınız nesle kapsız da şey uçun, suçundan bir vapadır, sizin cismanıza layık. Buldu, iyilik hiç sizgin bir nakşı uğrulaştırıp yer eyleyim. Kadas hazır, monda körüp mandım deydi, o silahın ayrıca bu oranlarını körüp mandım deyip. Ben bir şey içip gördüm demek ki ben.
0: Şıkırıp içim,
1: içim, kırıp, kırıp, kırsla, içi kırsla.
0: Hıcıl olmayı kırın o.
1: Şıkıldım da, marlap duymayı kırsla, mukaddesi.
2: Ertesine yakışın yolu girer, darbaynımla aydırız ne girer. Bu yamalık dönüm açaldım, bağlı görüşüce konuşmuşsak iyi göre. Tek tek geldim ne yeğe.
1: Makul makul, buldu rahmet. Bir dem silahı kırap, bir dem yolu kırap. Diyen de hoş ol, kepiyat bilen kevaldım. Kilidiğe yerimge, rahmet silahı cümü de.
0: Erba, erba, erba, erba uçuruyor lapta.
1: Rahmet, siz kim o? Künün uçur bir yerip katışıp durun, hemiz cümü.
0: Öcem tuzluk bir diken siz mukadder. Kim o?
1: Nim kız sorap kızıksız belki çoğunluğa dek bir ayasının bir telefon kesimde kim o? Nim deydi o?
0: Nim bu dey? Ne mi aldın diken dek ya? Belki dep gettiniz zuhada.
1: Tonuşum mıydı ha?
0: Veya siz tonuşunuzun uçurun açtığında çıkıp okuyun sizden ha?
1: Çıkı bir amalla bu saçında da karalı oldu siz miydi
0: ha? Erba erba erba babanın uçuruyor. Bu ne? Erba erba erba baba.
3: Sanfan kızın şimdi çalıştırıp bırakmamın işte mesela saçı tarafı. İşte 10 yıl kaldı çıkamın, 10 yıl kaldı çıkamın tarafına açıyorum o diken kaldıra çıkmamız yolda çocuk da çekmek için siz.
0: Şu.
1: Makul buldum.
0: Gilem yudugan çoğu, erba, erba, erba, erba.
1: Gilem yudugan, gilemle. İliye ama şu numur şu ha?
0: Erba, erba, erba, erba.
1: Özgermek bu numur ha? Sadece ne uçuyor akarsak ha? Yol uçuyor bir reisem öyle oturup la hizmet kıladık hem ben şu an alavat kanımda bosum da koyaydı diye hem de sadece de mahsus elkin ait kimlen layel hep tikip bazağı zilip halkına muşu cihet ki ihtiyacını kandırıp kilavat kan döküp koşuyor kan sadece de kız rahmet cuma
0: sadece de buldu rahmet
1: adı sol sarayın aldık yollar maşallah köp karşı tarafı yollar havan deydi
0: Kars Kars gegdek kimden tiketsiz o adı sol sarayın aldık en depo oldunuz ondakin lautam uçur yollar da yollar beş
1: olsun mu nime ya yeşembe de mi oldu et bir gün ne
0: Ben on diye tip çubuk yürü atma dedi lauta bop.
1: On diye yaptım, demalımız... sol yattım, zehir kip kettim tep lauta.
0: Yakşam bir gün demalımız, şen bir gün işleyimiz. Evet işleyimiz diyenge.
2: Long yenge, koşun niye duramam.
1: Makul, long yenge demdi. Daha ihtipak yolu da boza kızıl çıraktı, kızıl çıraktın şimkha canobi yolu karap manganda lık kıtı bop kettik, köyürük nasıl tıkılıp kettik dedi bahar şamını.
0: Ben aksu 10 sonunu uçur bir vatma, 10 sonunki avar ayına ait yakşı, minin dadam 80 yaştan içip kettik, dadamga atap, Ayşem Gülbala digen nakşını uğurlaştırıp ben sen bulamdık ki. Dadanızga atap Ayşem Gülbala derdi, kılav ses.
1: Özünün ismi Ayşem Gül.
0: He, Ayşem Gül kerese, he.
1: Buldu. Öyle bir.
0: Yeli gıcı bir. Nim kulayla.
1: Korulaştırayla. Salamet bulsun da dağızın. Ten salamet ömür uzun bulsun. Cuma. Ama bir anlık uçumuz. Yüşüyende davalını atkan bir kıyrındışımızga. Çaklık orunduk lazım kentok. Kimdi işletmeydiğen çaklık orunduk badu. Nava demde aşında. Böyle bir ve sen bulti deydiğen çaklık orunduk. Ba anlık uçula alıp kalsa. Ama numara bile alakalı soptiken deydi cuma. Hani kaysa anlık uçumuzu işletmeydiğen aşında. Çaklık orunduk ba bir veydiğen.
0: O şehirlik sot mekkemizin ki oldu da sol taraf karap meyanışta maşallah sel köp geldi gavçur ne Ahmet Can'a vertip de o.
1: Makul buldu rahmet. Beijing yolu eti bir daşı yolu kesişken kızıl çırak taptı mı bulay köpteydi sayfa. Kar yolgunda hava uçuk hava sörüm paşı yok tap. Kar yolgunda paşı yok mu?
0: Paşı kan mı da az?
1: Ya ama yuğan paşla hava iken koç yuğan yuğan çivindek paşla hava da ötken daşına dedin olsun.
0: Ya o şehrin atrafı dike derya bu ye andın ağa bağıraşta. Kar yolgunda kevez git oldu doğru çeçip. Paşalı mı yok olduk o.
1: Başına mı?
0: He.
1: He, buptu. Ben küçük midim. Yok, ben küçük midim dem de.
0: Hiç midim demek çok.
1: He, Plato ben küçük paltı paltı diyorduk ha sizin. Küçük midim.
2: Yolu süre, yeşe yolu ben de hafif atrafı maşını çalışıp.
0: Makul, öz hal uçurmaz.
2: 13 gün yaptırdı, uzağa da karatmanla elini çarptım. Bunlar direkt hep karışın üzere vardı mı?
1: Makul, makul. Kepine kısma, müşügün resim tatıp, evet, tüptüke.
0: Hoşçak getirelik müşkeç mi?

0: Beijing yo'li tibbiy dasho yo'li
1: Yo'l
0: kesishgan qizil chiroqda avtomobillar sal ko'pgan. Tegdan sapar nomer uchurib ekan.
1: gitimden ahırımda haber koyunma ozga ama Röşengil'in aldığı sıkan sesip de kadar çekti lan Röşengil durdun yettik iki tanesi iyi kaldı ha.
2: Yakay,
0: Oho şu.
2: birini yüz git sanıya alayım mı?
0: Bir de yüz geçe.
2: Ha?
0: Siz bir de yüz geçe. Bir yedim azmayı sana yaparsanız ben kulukumunu kesimi cümle ben de koyayım ben.
2: Sanıya alayım mı?
0: Sanıya alayım mı? İşemsiz programda çıkan ki sana pek sana pek o. Bir de yüz geçe sanmak. Onda asayi şemez anlı ustasla oturup sana pek onla bir de çokun bir yer azısıyla.
2: Oşna ola mı?
0: Yüzüp gitti.
2: Da olmaz.
0: Aa, saniye mi
3: Tianşa rayonundan yaxşı öy setip alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda doğru belişinizni eskertdi.
4: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setip alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İttifaq yolunda. Tianşan bağçasının odulunda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlad boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Масаат сораш кызык линиясы 0991 259 59 99 259 59 99.
5: 107.4 катнаш санаат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз эхтияждык учурлар үзүлмөйт. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılır.
2: Beijing vakti saat 10.
3: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3047 6.
5: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukafatlık faaliyetki katnışı alaysız. Biraz lidin keltürülgen dualana koşulan. Xeyka işçimligini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
3: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz. Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
6: Ha?
3: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım. Neyin hızdım alay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Ürümçidik Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeni gecelleşken Ayas Restoranı, haydedin bizdip azadı muhiti aşpazanın köyün koyup tayarlığa mezlik tağımları, etraflık mulazımeti bilen Xeyri Dağlan'ın kızının karçaldı. Toy çaylarını ötküsünüz, itibarlık faaliyetleri var. Telefon 193 99 80 67 84.
7: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi Halkara Çoğun Bazarı'a yakın, öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet gübülüp 3 yatağını 4 yatağı kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun, yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazarı öycayı çekilişi şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi Halkara Çoğun Bazarı'a yakın, öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet gübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun, yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazarı öycayı çekiliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Maşılla tuğan, ula papıldap yol bir kalmamsı davatkan. A koron çügilep turdan gepken. Cuma, toğramış lan adı gene bu saat baldırarak çıpız bulducu.
1: Rız,
0: He.
1: beyazlar, raz mis mis.
0: He, mısıldap
1: Ay
0: durmay onu bu.
1: vuuu, şunda aldırma iş kıladık Allah bayamdı. Hı.
0: Mevlan, beni Mevlan diyen, Mevlan canı ben beni deydi.
1: Ha,
0: Cuma.
1: makul Mevlan.
0: He Mevlan. Az yolu sür bilme. Tamam.
1: Da tekellüp kıyıp, bana gepler kısa ançı kulukunuz hoş akmayırken he Mevlan. Aşırı siz gibi
0: Rus,
1: hoşur
0: Mevlan dep
1: canın
0: künüp
1: dur
0: kağalla.
1: kezade.
0: Mevlan canı dep
1: Rus mesela
0: koşuşa.
1: Oynur dep künüp kağalan, Oynur Gül dep koysa.
0: Oy niyim
1: Bir
0: aynur gül dep.
1: dep
0: Aynur.
1: mesela Zühre den la yaki olması. Oynur il den la, güzel den la de mesela güzel ay. Dep koymuz hem de mesela ay güllen koşup koymuz biz atarıp. Şunu olan. Şunu al, şunu al çakırın la deydik ya. Sağdaş, ismim ne lan? Çö, mesela Oşurcan diysem açık gelip Oşurul dimemse de.
0: Kızık yakıttan sen. Nur uçurunuz.
2: Ayrıca tüpte trafikçiler yukarı yerine kuahı görüntün sayılı o çıkıyor. Hazır. Beş kıvırt görüp geldim yolda hoş geldin ki maçında azırak gömdük ya tuz akış yapalım. Bu atılır.
1: Makul buldu rahmet. Kandak. Tavuklu ademler ba. Bundak ademler ba. Bundak tavuklu ademler ba deydi. Matur
0: kız Devlan
1: seyredi
0: sizin
1: kalın.
0: tavuklu deydi. O deydi uşan.
2: Ulan
1: Mevlan.
0: Şu
2: sivitimizde.
0: Arka
2: uçan yolları bana.
0: O aşkısın uruş silip, azı buradasın izlep, tapınağın kılıp, karan aşkısın uçuyor. Bu da kıytımız.
1: Ya Mevlan diyeyim de ki, başka birisini davet kandı mı?
0: Yok, Mevlan dedi, Mevlan ne? Ah, vozeli uşağın, Mevlan neymiş? İşte dağıkı ademle mi bağ?
1: Can
0: dep koyan
1: çıraylık
0: koşun bağ
1: çatırıp koysa, açık gelip dep, he? Şunu davet tamdı, ya ben ilgi vakti
0: Mevlan,
1: düşmeydi.
0: Mevlan, sizin aşağı devatı da, vozeli
1: vakti
0: uşağın.
1: Vakti düşmeydi kalan kapıla tamdı. Ben kana oyuldum deseniz, vozeli uşağın mı müştü ortak seydeydi kan bir şupur dep oyuldum ku. Şunu olamış yolu uçuladın, ten birlikte, birleşip kakşa atam dikin dedim ben. Ben açtığında oylaptım ben.

0: Atigaligingizga xayrli bo'lsin deb. Sizning ham atigaligingiz xayrli bo'lsin. Aysajon shoq-shoq.
1: Aysajon shoq-shoq deb ismingizni.
0: Shimoliy aylanma bek to'silib ketdi. Yimindasadan shu Beijing yo'l tarafga bek to'silib ketdi deydi.
1: Shenfuluni qachon o'shab bo'lar? Deb men Mevlan shunda deb so'rabdi.
0: O'shab uni to'g'ri uchurlar yo'q, o'shab bo'lar. Hozir o'shayotdi go'y taraf-taraflar yo'l o'shayotdi.
1: Hozir endi mushu mezgil
0: qurolarning ichida.
1: Mushu vaqt endi shunda bir qurilish qilgan bir vaqt ekan-chu?
0: Shu. Taze obda vaqti.
1: Şuna şundaq bespesde kuruluşlar bovatıdı ha.
0: Bugün künügi nime de? Bugün künügi cüme.
1: Evet, şembe.
0: Nimançı tosak yolla de. Şu bugün
1: seyahat tosak. Ayatım ettiğen de şimdi tosuluş mümkün cüme. Ayatım normal hizmet oldu şuna.
0: Kalkşaydıgan
2: baktı mı? Yok, kalkşan sıkırmaydı o. Seride ağzadan bir kıl. Mesuliyetsizlik kan tüyü dokuzge adamda.
1: Özünü ayıplab ketipti. Özü amay ketip, azraq saqlapçı, şuna ola çıkmağandı ki ketip.
0: Vay vay, ansır mağa, nemeda ansıraysız, qorosun aldığında amay kettiniz o, ketip ketsiniz
1: mi? Şuna ola aş, özünü...
0: Ya bir ki tekli makanı oturup taç ketip ketmişsiniz o ne? Siz neyim özünüzde ayıplab ketsiniz? Çıksılam, siz o musunuz? Yeni birin çakası oldu, bomuz yolu tuz, çıkıp taksiydin birin tuz, mağaz, bol de o. Çoğuş yok onun nispeten bu ne kadar kız.
1: Rasa.
0: Yüzünüzü kaçatlap ya siz ya bro bir gavuz kulluğu da ya bir tekli makan taşlap koyup gitmedi onsu ne? Uyuz çıkmadı çıkmakan deken şu taşlap koyup gidilgen gibi kana kız
1: zemde. Ya ben hizmetçi hayatın özünün kesbi ahlakı yüz gelenmeyi kalkan da kes kalan bir yeri var.
0: Ha. Ben yeni bir yeri yapacak telefon kılıp bir ne kulak.
1: Keçirim sonra be.
2: Ha Cerim Hanım bekleyip yaptı o. Ha ya da yengel var maçı toksuklu olmayı da yerek yap sen çırpırgan. Az sonra bir minut çıkmadı, bir minut çıkmadı, şu cerimanı yap, bana dikemez, şu genden ise 15 koy, 16 koy.
0: Yani bu da bir dem untullaysız, bir dem içim ağrı değilsiz, bu... Bir kılık kapsız mısınız?
1: Ya ben ziddiyetlik o kapsız cümü, bəxtlik mənə.
0: Ya işçiniz de ağrısın, ya tullan.
1: İşte bu maydı, ya bəzi de bundan, ya Allah'ın yakşadan bu olmen de mi, cepat atman. Eski buğunuz kese şu özünüzden Abdübeşir'sin bazı aşkarlayı versiniz işte
0: bu olayı. Ben
2: bu maç patma çaktıkla uruk sandık getirdim ağzını şu sosyal kaydıgandım biri.
0: Kanda?
1: Yeni sen bu deydiğen bu getirdim ağzını sakçıları?
0: Aşta deydi. Yeni sen mi? Yeni sen doktu doğma.
1: Evet okuydu, vallahi okuydu, normal okuydu. Ümit.
0: Ma Fulka'nın numarını depegen bozanlar deyip İbo'a tutup durun abi.
1: Ama Mahmut Can'ı işgılıp bir pişkir vergen deydi o bu. Kine bu uçurunuz?
0: Yok.
3: Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok.

0: o şey tutuldu da. Şöyle geldi ki bugün ne tutturum koymanıza?
1: Hep toktap durun da etti sizi.
2: Oy ben koymuşsam ya uçuyoruz o şeyden koyma
3: atıldı. Ben sandık yapı oldum yıllar
1: sandık yapı alırken. Makul makul.
2: Kulcidiki?
1: Kulcidiki Abdurim Kaman.
2: He.
4: Kulcidiki de Allah kıl kaldı. Tontuğun fayyanlı üstündeki yıllar üstündeki sıramanken.
2: He kulcidikile, kulcidikile canlı kaymaydı katti. Niye yapı?
1: He.
2: Kanda yapı?
1: Ben Muhmud'u. Mevlan can demeydi o herkes. Mevlan deydi o.
2: Mevlan deydi.
1: Ben ucudun tutsa. Mevlan dememişsin bilin. Can dep edem deydi. Eras
2: doğru.
1: Makul. Başkalağa bak altan başını çakırıp belgeli buludu. Meyli Şincan bolsun, meyli şükür ülkeler bolsun. Kayadı bu işten katı nezirin başını çıkardığı adam özünün inik oranını ve bardığı yerini deppelse vakalten başını çakırıp belgeli buldu karanı. Ügünü verin Allah dedi. Makul. Nur çorunuz.
4: Şişen
1: götürüm görürsün üstü
4: yemiş ya. Şişen götürüm görürsün üstü.
2: Mavu 1074 taksi 1074 bir inkas ne yollap dikensiz buldu.
1: Buldu.
2: Makul. Biz bir deyli cümle ma ahval ne?
1: Ma yoldun ötmeyip misil davatkan piyadle. Ya piyadle yol durun. Ya yolun otursuz çıkıp durup hep son konusunu söyleyip durdukensiz ha. Çıkın aç üstüge edip. Ben bunu anlatayım işte.
2: Eylik aç piyadla gibi çoşundum da inkas çıkken cümle. Aç utturgu çüvelip yağmamayız leken. Ya aç yolun çatı üstüge çıkıp durmayırken sile utturgu çüvele. Hep telefon kulak telefondan da yol versin. Nima açıla astımağın sile eriz. Acayip astımağında Allah bakken cümle yol versin. Hem de yaşayan Allah balla ubulan tuğur çüşense gelip. Ya bir yaş balla mı çoğun? Telefon görüşü.
1: Mısıldağ.
2: Başına mandı Allah bakken yol versin. Neymiş kaçına mansıla?
4: Daha duracağım kişilerde toslak yetkisi namasını bekliyor. Sevdirmasını aldım aslında kendi içinde yaptı. Yoluna böyle düzgü kaldım o bilmedi.
2: Makul. Ana yeni bir noktanı dep koyayım ha o Dabaza etrafı, Sanşhanz etrafı da piyadelerini katık tertip sevatkan ahval ba. Bu şart inkasın belki çok ketken koşurcan. Biz mi diyen katmayı sakçılara hazır aç katık tertip sevili piyadele. Yolu da kızıl yeşil sarak dikkat kımmayım angan piyadeler gibi o. Hazır katmayı sakçılara ve zeypi cerak yutup da ucumu. Dün gün biz
1: koymamdan.
2: Köyde kaşıyada.
1: Koymamdan.
2: Zırak bir çıraklağa dikkat kıp minğlama adıma yan tarafı tötkoç yolları yan tarafı yolladımı bütün çırak ba. Daha bir karab mağazla aşu sen şansı cülanı aldı bulsun ya ki daha bazı etraptır bulsun digendek.

0: Ma valla bak sizinki aldı dün. Şibilo körükçe ravanken. Şibilo körükten. Honsen gece tosluk gitip de. Çıkanlarına programımızda yine uçuyorum çıkandı o çıkmamdı. O da 3 gün bol diye bir kıttım bana. Hem de söygü aşağıdaydı.
1: Ey ma uçuru çıkmış çoğu ya uçurcandın ya mende mende kürüp ma uçurunu kastan koymadı. Ma ikisi
0: katı koymaydı
1: ki digendek onda kıyal kımanlar cümle.
0: Mende uçurcan koymaydı da bir sandı oldu. Sen
1: mi?
0: Ben bir bugün bugün erkek de ettim.
1: Özü içim daha boğuldu ki de. Lekin doğru rast olsa o.
0: Benim ismim Göher. Lekin bazenle Göher Nisakhan deyip çakırsa pek açığım geldi Kur'an'la. Göher tutsam ben deyken. Nisakhan'ı kuşu vakını ne misi edip?
1: Sizin ismimizde res kuşu yok derken. Hem Göher Gül deyip değil mi? Göher Ayı deyip mi değil mi? Bu mu ki? Göher Ayı deyili yoktu sizin.
0: Göher Paşa deyip kuşu vakı sakın mı?
1: Onda sizin sekim kapıla gittim ki?
0: Lekin ünlüde veçindeki ismimiz Arzu iken o.
1: Arzu deyip isim koyduğunuz paket koyduğunuz. Çünkü üydekiler Göher koyuptu. Koyuptu. Hmm, aşı baraz kümüş. Göğer. Kümüş deyip koyduk Allah bak. Kümüşay deyip isimle bak. Göher deyip isimle bak.
0: Tılla.
1: Tılla bu deyip isim bak.
0: Ba.
1: Altıngül deyip isim bak.
0: Ba.
1: Altıngül deyip isim bak. Boduğma mı Şercan? Boduğma.
0: Mağut Yanşan Gölü'nün iki aldığa mümkün olsa mı yolunu ötülgen piyadeler çırgını ornatıp koygan biz pek yakışı oldu. Mem sizdek oylayma Aynur. Mağut çünkü o koyan bak o.
1: Aşağıya çırak yok mu? Bağdaki köyü gel o men.

0: sizde taksi lazım diyorum. Tamam olmadım yollar zaten var.
1: Topturana hazır tepiyorlar bireyle. Makul.
2: Şunluğuna bana bir uçurun yetkizimiz kadirlik dostlar. Bu, bulup memde muhit tazlık adımlarına yetkizliğen bir kuş haberi. 5. ayda muhit tazlık işçileri Şincan Tianşan yava yayınatla baksına hak sıkır alaydı. 5. ayda 6. gündün başlar Şincan Tianşan yava yayınatla baksın ilik yetkizliş məksus para avallığını oturuğa çıkarıp ağırlık muhit tazlık işçilerine karta kırış belti ammay bakışı kırışın yolu koydu. Bakışı rayonu ilik yetkizliş siyasetini alaydı oturuğa çıkardı. Yani 5. ayda 6. gündün 5. ayda 31. günü geçe bir aya. Bağırlık muhit tazlık işçileri bakışı kırışta bilet almasla para avallığından bəhirman bol alaydı. Aslı bilet bahası bir adam 70 yuan. Hem de bunu ammaydı diyen gəp muhit tazlık adımlarına. Əskertip boyuşka tekişlikke şükən paliyet məzgildən muhit tazlık işçileri xizmət genişkisi bilən kırış belti ammaylı bakışı kirəlaydı. Bakışı rayonu içi de öz optimobil sayet, belti, seyli optobusi, yurt kuş hayvanatla, rayonunu iz kılış optimobili qatarlıq türlü hem de bilet almasla tayyitsi gək kirməydi ucumu. Aşı kırış belti ammaslıq şuna. Siyasi vakken ne? Muhit azı kadımlarına nispeten.
1: Konaksa Molligir'in namı kulaktan kulak yetken Molligir'in aptalarına erişeleyme de. Biz mükafat buyumu berip kip kalsak, doğru kip kalsa bir erişeleyeceğiz.
2: Eti bir...
1: Eti bireyle, eti bir vasıta
2: köstüş.
1: Yolu köçü çıkıp köstüdüğün.
2: Yolu köçü çıkıp
1: köstüdüğün. Yolu köçü çıkıp köstüdüğün.
2: Eti nege barıdığın kızı
1: kalktan dostu alıp Balı yuşurup onu mürekkepleştirip silahçı neyi vardı kandı mezdep suallarını sorup bir çerlerini kıyıp bir geçirip dep bir versek bulmadık mı? Sen bu vazak almam da hadi sen bir tutsa.
2: Aşek bir vakandaki biz ne dedep sorsak mı bulmamdı?
1: Vay onda tayin yok işlerini kımayılacağız biz falan niye dedep lan kalan işini başlayıp kımamdı?
2: He biz pek tayin var işlerini kıldığın adamlarız doğru.
1: Ayrı durumda tor taksiye 6. kavetti bana. Kar taksiyeciyle aşı çüşüp oğan.
2: Makul buldu. Bunu biz bir inkas kılaylayıcı mı?
1: Mahmutcan.
0: Ha, Hoşucan.
1: He?
0: Aydırınca biz ona tortak sitirdik ayağızın. Vaa, ayılma şişe. Biraz atasın. O taslım. Ayağızı bir
1: musun ya da?
0: Bir saat, iki saat hatta, üç saat bu saat aran bir saat talon verdi.
1: He.
0: Şu talonun mıkakını gibi çeşe kıldım da, vay. Mesela, yine de yazan oturup, unsur yazan oturup, ben açtayım da. Hatta çeşe kıldım. Bu tortak sitirdim, hatta tuzuk bir de. Tutumdan ben iki çıkmam da ya.
1: Çıkıdı.
0: Ha ona kumuda ben ne çıksın soktum.
1: Çıksın. Biz dep koyaylı.
0: Ne çıksın yaşlı pozdan kalan. Bu sefer çıksın sonra tutki.
1: Ve ben tortakşı çakadım. Biz ne çıpıl ki? Biz mançıpıl ki? Ben mançıpıl kapırıp koyayım deyip deyip deyip çüşak kızı yitip bana eklik deyip. Ben
2: şimdi hak kıldık ya
1: deyip. Buldu. Buldu. Mahmet sınır biz deyip.
2: Ama üçcak kırakış bir uçur yollattıken siz benim bir oğlum baydı. Bu gomuşçılık uslu deyip koyup siz bu ne mi işiltin Allah'a biz telefon kılıp bir görüşü baksı boptuken oranım Kaşkada'ydı. Aşına bir...
1: Aa kesbini o doğrudan gomuşçılık deyip yazıp koyup sesim de.
2: Ne mi demek ki bu gittiniz
1: ha?
2: He. Bu gomuşçılık kesbi deyip bunak.
1: Kesbi yok hem de.
2: Kesbi yok ha çokum hata izlip kaldı aş. Qaydı yizine ne var demde şu kesip ihtiyacı var şunda kesip karılığa ihtiyacı var dostlar alıp kalsa Kaşkada bir Allah akıl etsin cümü. Kaşkada'nın Şenbu Bazırı'nı kilemsile deyip maruzu kavap uçur yollaptı. Kaşkada'nın Şenbu Bazırı'nı bassak ha baralığın bulsak. İmkaniyet bozuk inç berip kalarmız, kalırmız.
1: Mevlan uçur yollaptı hazır mı? Koçacan.
2: Altı çıkılır dedi da.
1: Geçen çıkış yığızda. Çıkış yığızda. Ceşanrın buzu. İri cavrın pinci. Bu oldu be ulan.
2: 6. kilin Şenbi bazağı birip deyme. Şenbi bazağı birip deyme. Bəhər bir bazı derken o. Azraq bir malların bağı deyma. Sitilmayı kufanını kalan. Aşın sitiş bəs anlam bu pikən şikayla aman bazağı vardığan buğandı ki.
1: Ey komuç komuçılıq dəp kəsib bağı dəp.
2: Komuçılıq mı?
1: Komuçılıq dəp məsəl. Komuçılıq komu.
2: Komuçılık ha, komuçılık demek çok şeydi deydi. Ona kesip o gitti komuçılık diyen.
1: Kımı okuldugan çoğu.
2: Kımı okuldugan.
1: Yok mesen buzluk kepke eğlenen.
2: Sırçılık demek ki mi?
1: Kımı, sırçılık desek mi bu mayda onu. Kımı.
2: Komuçı demek ki.
1: Maşınlık için mi? Maşınlanın kim de. Sabaha vakti mesen. Tüzlep alayında mıcılık etki yerlerini çoğum da. Komu okuluyup bunda sırlay demez mi?
2: Şu kesimde demek çok şeydi deydi hem de.
1: Beşinci başlangıçtın ki aldı ama o Honçilo, Huası, Nork şehrisinin ki aldı yollar avanken bugün hava şunu da sıkıcı mı deyip çürüyorlar da makul.
2: Ama Turguncan deydi ben bugün yeni tüyeştim popotanla kaysan çaplap koyuştum kalkın işini töldüm ben bugün. Deyip bana taksiye geçiyor. Turgunjonning mashinasi.
1: Ishdan nechta pul to'ldingiz?
2: Tana kun bir paypig'ini tashlab qo'yib tushib ketgan Turgunjonning mashinasiga. Turgunjonda bo'zaq misanglamamdi. Bugun ham popotang tashlab qo'yib tikan.
1: Endi birdan popotang chapqisi, birdan paypig'ini sevat kisib ketdi-ku. Qanda mashina qoldi bu?
0: Shuni mashina emas, ko'mochilik o'xshaydi-ku, mashina sirtchilik kasbining gitini qo'yibdi.
2: Mana mana. Машина сырлашқа үсті иде, арқанда адам ярғуда, айтайды, ашу сілі деген, ашу көмінчілік шоу ұқшайды. Түрзіләп?
1: Оғылы вакен, оғылы.
2: Сырлаша, оғылы вакен.
1: Телефон номерыңызды бір әуәтің, онда осам үшу. Сырчы ұстамлағы ихтияжық ба, автомобил ұрымыт ұрылыр мы хелі ба?
2: Қыған ішлерді мұ әуәтіп тұғы мана, бұл мүшінді ашыланы қыла алайды, деп ма сырчы.
1: Сізілен бір алақласын.
0: Devletli kamyon dedi, uygulukta makinan tüzde sırlaş.
1: Tüzde sırlaş, evet tüzde sırlaş. He, makul oldu. Onda olsa, ben azırak ele anlamda ok.
2: Makul.
3: Yanaq, badam, ürük meyğizi, nukut qatarlıqlarını işlengen, devletinin işlep çıkarış, keşfiyat, patiyat hukuku erişken, arman kuvvet talqını, kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız, arman kuvvet talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, arman kuvvet talqını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6.
2: Dada, yeniden situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken go, ekranı mı çönken?
3: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
2: Telefon almaştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tanlan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesele sorap becer verin.
4: Örümçedeki Avat Bazar Şincan Halkara Çoğunbazlarının yanında yerleşken Ayas Restoranı, haytadın bizde azadı muhiti aşpazlarının köngül koyup tayarlıgan mezlik tağımları, etraflık mulazımeti bilen heri dağlarını kızgın karşı aldı. Toy çaylarını ötküsünüz, itibarlık pahaliyetler var. Telefon 193 99 80 67 84.
5: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi Halkara Çoğunbazarı yakın, öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan, 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş kölemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 Jigirme 5 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025 650 102 00565.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturuldu.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
6: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
7: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozqıtıdı.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 pilosunun suçuda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
6: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət, icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıqı doldurup səpirinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmulladın huzurunun.

0: Аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Санаат радиосына.
1: Әттегенлек юлларыңызды бесәм ра программасы.
0: Программамыз не? Ахмарвайт 10 заутыны қолап келеватқан истималчылағы миннеттарлық білдіріш вә истималчыланың сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмарвайт 10 зауты алай тәләпқан Ахмарвайт зауты. Андын программызда мышу намы кулактан кулакка жеткен пулуңуздун тежейдиган Молигер Абдулдары ба. Молигер Абдулдары автомобиль клубу фаалиетимизде не колдуган. Анда яна мышу Шинжаңдык аң исилтемизде жүрүш фаалиетимизге Сертем Кроран Калыгычы Гүрханс катташкан. Андын мау доктор яныңызда фаалиетимизге алып ыгыз боштуган була турган катташкан деме. Аны учурларын яңылсак.
1: Гүлкамар учурунуз тапшырып алдыкчумы? Гүлкамар азыр кандай бир иш кылыпты дейсеңлар, мышу машиналарга ешил чырак, пиядаларга кызыл чырак болгон вакытта дейди. Алдымдыки 3 машина өтүп болгон вакытта бир чоң яшык чоң бир буумуз кызыл чыракны бөсүп алып пиядалар жолуга түштү. Шунун менен мен токтоп жол бердим. Ул киши бувай болгачкан айт, астымагынды кейинимдик такси токтомай сигнал уруп мен миңиш сүйүлдү. Ул бувай пиядалар жолдон өтүп болгуча машиналар кызыл Çırak kızıl op oldu. Kendimdeki taksi toktumay laba vurup çıktı. Maşınlar yolu yeşil boğandı ki beni menip boğandı. O taksi arkamdan kolap gelip beni şunda tıllak etti. Şuna ola bana öydükler bir teselli verip kas Ecep emes deyip öyge girip bu işlerini öydükü begmot gıdap etsem. Kim bilsin o men tıllap git vardı. Nim kare o özü kızıl çıraktı mangan boğandı ki beni versen olmamda deyip git vardı. Toğru mu muşu mu?
0: Adam deydigan gap
1: mo'mishu. Adam deydigan gap mo'mdi sizlar deb yiqinglarchu, bunda bir gaqib yiqinglarchu, yurganlarni tutib bunda bir gaqib yiqinglarchu deb Gulqamar.
0: O yo'lchingiz duras, Bigmot taqiyat qilaman deyman.
1: Bigmot tignoz to'g'rimi nima?
0: Ha, shu. O cho'na yutotgan vaqtda har qancha yashil chiroq bo'lsin saqlab turmas.
1: Ha, endi yashil chiroq bo'lsin, qizil chiroq bo'lsin, u saqlab turib o'tib bo'lgandan keyin anda yo'l bermiz qanday yosh cho'g'ilgan bo'lmay, signal degan urib unda bosib unda o'tib ketgan bo'lmaydi.
0: Shu.
1: Uning ustiga taksi shopurining bunda tilla ketganim to'g'ri emas sizni. U muhota. Shunga kirsangsa yo'ldoshingiz tasalli bermakdi yo'q unda deb sizning ko'nglingizni toz besaramjon qilib qo'yibdi hammasi, ha. Shunda boshu. Siz tərəf tuturub bu məskə haqqımamdı o Begmut mu? Kim o tılığan sen deyib?
0: Longşun köçüsü Yemindasa Qarapanğa yönüşdə maşın şimali aylanmadan düşübla. Maşınlar bək köp toslaşıb adiga uçurlar işdə vətibdi. Onda yenə İttifaq yolu maşınlar biraz köpərəkən deyir, hə? Məlu uçurunuz tapşırıldıqçımı? Hammamiz piyodalar yo'l bermaymiz kerak. Piyoda yo'l beringlar degandan keyin piyodalar dedimdek ichib ketdi. Ha, unda emas. Ularning hammasi nihoyat diqqat qilib yo'l yuribdi. Hamda ba'zi diqqat qilmayotganlar shu diqqat qilib kelsa, ha, bo'ldi degan gap, ha. Men uchur yozsam, mangmaydi-ku deb kiyotdi Atirgul, men do'yindi kiyotdi. Andan bo'rtalarni yo'llar ravon degan uchurni Asanjon yollabdi mana.
1: Rahmat. Bo'rtalar turib anglab aytib sizda. Rahmat, rahmat. Ma Mevlancan deydi ma Gavsu yokur süratli taş yollarda ma haksız bulunduğun vakit ne? Her gelin şu bayram mezgili mukum başı vakit kımay. Ma her gelin bir 5000 gongli etrafını şu miyafi kıvetse bir adam bir maşınağı nispeten deydi. Onda gudin vakit koysa mışına vakit bek tosulup getirdik ya. Mışın bir uyuluş baksanla olmamdı de.
0: Peki yaxşı oylap siz
1: cuma? Kıyakıttı cuma?
0: Yaxşı oylap siz ya. Bu oyluğunuz mu hali kızgarlık koyu ki. Kızgarlık. Yaxşı Mavşırcan, qalibiyyət yolları qoşləniyədə yollar avankən, Ətürgül Rampiz xanamqa adəm tapsam boldu mən deyib səylə o bəncə. Fəqət gelişəmə. Vay, sizin almaşdırı əsrləm patıdı uyaq ədəm. Şu, siz bilən peçəmə yatqan imə hazır. O, qoyunuz buru əskil bir lobə oxşaysız siz. Ali anola uğruşub. Elə anı tuttun, manı yəp gəttin, manı parkı sürtmüdün, manı közü kirib əpçə.
1: Xəridarı külüb qarımıdın, qapqılını turu aldın, digəndə əkkəmdi. Şuna bir ahval bağımı nemiş kunda olduğun ya maaşını vaqtıda
0: berip. İşki yılgıcı yeniğinizde bir adam turmuşsa oylap bir
1: kına. Maaşını vaqtıda berip o musun da razı
0: kılayıp. Maaşını berdi o lakin. Gep pek cıkkılık yama
1: okşaydı.
0: Kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod kod
1: kod kod
0: Garbi aylanma ama Ürümçi vokzalı Karapmanga yönüşte Ravanken karşı taraf Yamalık sonulga 1-2 kilometre aralıkta tosluş yığırken Maşılla köpke erge avçunni güzel hayat evet tuttu.
1: Evet doğru. İşte deydi Memi Gülkemer'e okşaş boğan cümü.
0: Onda kımayma ben oşurcan. Ben talağa çıkıp durma ya. İşlanı uğurlaştırıp koyup onda piştemez ben. Selo ben açık yaptım ona.
1: Üzdürmeyi taşla. Dep he.
0: Nimiş durmaydı kan hemse ya.
1: Şu aşınağırak bir
0: Benim
1: adam
0: ay
1: var.
0: 6. kelim bir gey 2 yıl geçe bir tüzük bir adam tapanmışsa dükkanıga. Çokum aşı adamdı mesle vacı mı da beni 6. kelim başta deydi.
1: Altıncı kelime üzümü loben hem de. Şu aşında oylap kalan okşaydı hem de. Samet ya lo benden şu da kapısını örlettiniz de uçurcan he.
0: Kana kılmayayım
1: Allah kılıç numaranızı kaldırın hakkında bir şu ya işleydin han, abiz han, işleydin han.
0: Hem de kim telefon kıldı o, her kişi kim telefon kılmaydı kaldırın ben mi?
2: Ya şu zamanla şey, kişiyle özlümü ayette yollarımıza yaşlıma şükürtü alıp diyeyim.
0: Şu yol verişimiz gerek çokum.
1: Ya bu piyadla yaşlı çoğunla bazı dikkat kılamaydı. Kızıl yeşil çırak kılı çoğun yaşlı çoğun bir boğumuz kedeydi. Piyadla kızıl çırgı da mı minip kaldı? Şuna kendisi nimi karı? Mağın iyi vermemse öz kata mangan tutsa de başında diz bulamdı. Bunda diz bulmaydı o. Deydi.
0: Ben bir piyadı bulu süptümülen yeşil çırak bulamdı. Maşallah mağın yol beğende bulamdı. Tez tez minip. Bek hoşup, naayet onluklar riayi kılıp, aşta üt gitme. Cuma selam aşta üt onla dedi, makul.
1: Hüseyin can dedi, bayı kızıl çarakta tokta piyadeler yol beyre edip dursan bir yaş küçüğün akımız maşinamdan kendini ütüp gidip vardı.
0: Esta.
1: Hayır Allah kaldı. Minik
0: maşta oldu, bir sik.
1: Aldı da masum mam da.
0: Yoklu bir yerden, vaşlı düşken, vaş toktusam, aldı da ütkesi bulduğun nime. Kendi rapini çükülep, kendi üt gitip vardı, idarını aldı.
1: Vay o piyade özgü onu. Allah. O piyade özgünlü silahı yol vergen nimet takı.
0: He bu ütüvasın da başta oyunu
1: da. Özgünlü yol verip de hıyam şu. Kumaydı da onda çırak
0: kıtadı. Toktap oğan deki aldığını ütüvasın cuma. Kendi ötmey.
1: Aldığını ütüvasın aldığını bulmuş resim küşüp kaldı aşı opurla.
0: Kadirlik radyo anlıkçılar programımızdan ahırlaştırmamız programı riyasetçileri Roşengül Basit olan
1: Uşurcan Kızır
0: Nöbetçi Muharir Zefer Memtümen
1: Hayır hoş dostlar
0: Hayır hoş

0: Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılır.
1: Beijing vakti saat 11.
2: İyice koşak mayda.
1: Her
0: günü bekliyiniz. Şinjan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
3: Kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anılgınla bambu.
0: Sefirinizde biz sırdaş.
3: Biz sırdaş.
4: Sefirinizde biz sırdaş.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
6: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
0: Voh, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
6: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
0: Barakat ulurdi shu. Un tigizli Barakatnikini akiringda quliqimga singdirib atgan tursangiz.
6: Barakat uyinga elib ket degizligini yanali Barakat uni.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, səpiriniz bir sırdaş programımızını anlaşılan karşılığımız. Mən riyasetçi Mirahmet Can Qopur.
1: Qadirlik radyo anlıkçı dostlar, program məzmurlarımızdan avval qıdakli yaqdırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tüvendik məzmurlarını orunlaştırdıq.
1: Aldı bilen Ürümçe'nden sen aldın zakas kılındığan medeniyet sayahat meksusluniyesinin bilgiyatları el alaştırılıp, avtobusqa oturuş bilgiyat noktasının ikisi yeniden köp eytildi. 1. May bayramlıq dəmiliş məzgildi Ürümçedeki her qaysı bağcı meydanladı kütüvelindğen sayahatçı 1 milyon 350 min adam qetimdin açtı Qatarlıq uçurlarının təpsilatı diqtanladı boludu.
0: Radio sayahat sahibimizde Cənubi Şincandaki az sanlı kişilerle bilindğen 3 mənzirini tonuşturmuz.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmurlarımızdan anlıqaç, davamlıq programımızda qızğılıq bilən qatnışınlarını qarşı alımız. Vision Spomzun numarı XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, program məzmurlarımızda sizlərgə yetküzüşdən aval, hazırqa ən yeni yol əhvallarının sizlərini bir xəbərdar qılaylı. Hazırna özdə bir qısım yol biləklərdə maşınla yanılam köpə, dostlar, yəni Yonşun Kötüsü Qoşumçı yol, Donarxvəndən Şahı Cunluğuca Şərxərib yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Longshan jiyaning ahvoli qaraydigan bo'lsak, Vayxuanlu Gauja tush egzidan Chidavan janubiy yo'lchi bo'lgan bo'lak g'arb sharq yo'lnishda avtomobillar ko'p yurish asta.
1: Ondan mushu Say yo'lining Suju yo'li o'tishmi ko'rik bilan Xina yo'li o'tishmi ko'rik orliqidagi bo'lakda mashinalar biroz ko'proq ekan, do'stlar.
0: Vanchuanlu Gaujaning ahvoli qaraydigan bo'lsak, sharq 2-chi aylanmadan Nanxu sharq yo'lchi bo'lgan bo'lak sharq g'arb yo'lnishda avtomobillar ko'p yurish asta.
1: Çiğde yolu 3. körükten Huanghe yolu karab mangan yönlüşte muşu bölükte maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Huanghe yolu muşu etrafıdaki küçük koçlar, Xoten koçısı, onun başka doktorxana aldıdaki bölük koş yönlüşte maşınlar biraz köp yürüyüş asta.
0: Karmay garip koçısı koşum yolu, yani Çarbağ koçısının Şibe yolukçı boğan bölük garip şarık yönlüşte Abdumbullah köp yürüyüş asta.
1: Yani Xinhuan Alu'nun Longjuan koçisi bilen muşu güzel kaşlaşı mimanxanısı aldıdaki kızıl çırakçı boğa ağırlıqda koş yönlüşte maşınla biraz köp yürüş asta. Longjuan koçisi mu Şikin Jokturhan'ı aldı tarafta koş yönlüşte maşınla biraz köp yürüş asta. Onun başka yana Tuanjilu'da Tauzcan bilen Dabaza ağırlıqda maşınla naiti köp dostlar yürüş asta.
0: Suju şarkı koçisi koşumcu yolu, yani Yinchuan yoludun Beijing Canum yolukçu boğan bölük şarkı harap yolunuşta Abdumbullah köp yürüyüş asta.
1: Yan'an yolu, Yan'an bağcı aldıdaki Kızılçırak, Rüyda Karapmangan yönünüşte maşalla biraz köp yürüyüş asta, ücret buluş ehvalı ba. Andın Yan'an yolunun muşu Biancan Binkuan etrafıdaki bölükki Rüyda Karapmangan yönünüşte maşalla biraz köp yürüyüş asta.
0: Qarmay g'arb ko'chasi, ya'ni Fuxay yo'lidan Qarmay sharq ko'chasigacha bo'lgan bo'lak g'arb sharq yo'lanishda Abdumbulla ko'p yurish asta.
1: Demak, do'stlarimiz mushu yo'llarda hozir mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlarning bexatarlik alay diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Vision supimizga kelgan uchurlardan sayfani uchurbaqa Xonsay yo'li xeli bo'ldi-ka, ravon demakchi, ravonga do'stlar.

0: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, Vision Supimizdiki uçurlar qarayli, səhər bulbulun uçur bakı, işkinci oxturxanı aldı, qoşlini yada maşını naid köp, sürətbək asta digən uçurunu əvətibdi, köptün köp rəhmət, onun başqa dostlarımız. Alaydı dostluğa yol biləkləri yox, likin maşını köp bu vatqa yol biləkləri xili ba.
1: Yani mi şu Qarmay Qərbi köçüsü qoşumçu yol, yani Çarbaq köçüsüdən Şibi yolu uçub olan bülək Qərb Şərq yolunuşda Abdülbullah köp yürüş asta.
0: Andan Yemin Dasa'nın alda tərəbə ma Longşın köçüsü. Qoş yönüşdə maşınlar biraz köprək yürüş asta müştərəb keşbicəqli bağan dostlarımız bir xətərlik alayı diqqat qılğa islə.
1: Ma o Suju Şərq köçüsü qoşumçu yol, yani Yinchuan yoldan Beijing Canub yolu uçub olan bülək Şərq Qərb yönüşdə Abdülbullah köp yürüş asta, yani Abdum rayonluq ösüm kesəlliklər doktorxanasının aldıdık yol biləklərdə hazır səl tosluş görülətibdi dostlar.
0: Andın say yolunun Suju yolu ötüşmü körük bilən, bu şey Xana yolu ötüşmü körük arlıqıdaki bölükədə maşınlar biraz köprəkkən dostlar, yürüş astıkən paydalınıb qalanla.
1: Ma o Longşın köçüsüdü mü hazır Abdülbullah köp yürüş astı bulayıbdı.
0: Xalıq yolu ötüşmü körüknün üstün nənminge qarab mangan yönlüşdü mü maşınlar biraz köprək dostlar, yürüş astı. Andın dostlarımız ma Tianchilo qanda da püçür verib dikənsdə, Tianchilo hazır ravan dostlar. Likin ma o Longşın köçüsü Mencen'in aldı ya, şükür Zohturhan'ı Mencen'in aldı tarafta. Koş yönlüşte maşallah, hele lan köp, yürüyüş asta.
1: Ma Xinhuan Elu tarafından kagendim o, tosluş bak ya, müşü Longchen köçüsü bilen kesişken, müşü çırakta.
0: Ma kaçan müşü Şikin Zohturhan'ın akı, müşü Xinhuan Elu tarafındaki işkiden kırış üçün maşın toxtuş meydanıga, ücret duru vatkan maşallarına təsirden aşta bu vatkan buluşu mümkün. Dostlar, Amalba yıqın etrafındaki maşın toxtuş meydanlarına toxtaylı. Yişuyanın aldı koş yönlüşte maşallah biraz köp, yürüş asta dostlar, paydalanıp kalanla, Huanghe yolu Cungi Doktorxana. Aldı taraf koş yönlüşte maşallah biraz köp, yürüş asta. Tuancelu'da hazır yanılan maşallah biraz köprekken, yürüş astırakken, süratmu jigirme etrafı da dostlar. Diqqət qıb minşanlarını təvsiyyə qılımız. Andın ma o xıbinlərlu anıballar saxlıqın saxlaş doktorxansının aldı tərəbdə maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Qağın yol biləkləri hazırca ravankən, hə dostlar?
0: Xalıq yolu ma o Gojicidinin qarış tərəbə maşınlar biraz köprəkən yürüş astıkən paydalanıb qılınla. Yeni qaraydıqan bolsaq dostlar ma o Rimin Guangchan tərəbdə daşızıq qarabmanqan yönlüş maşınlar biraz köp yürüş asta. Maşını köp yol biləklərdə minib atqan dostlarımızla davamlıq bir xətərlik alay diqqət qilishini, arlıq saxlab minişini, sürətni müvafiq kontrol minişini təkrar səminləğə salımız dostlar.
2: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бежерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бежерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
4: Автомобил айдыгенде, хейка ішчім, ройыңызды ұрғытың.

0: ئەسلىيەدىن كەلتۈرۈلگەن دۇئالارنى قوشۇلغان. خەيكا ئىچىملىكىنى ئىچسىڭىز 6 سائەتكىچە روھىڭىز ئۇرغۇپ تۇرىدۇ. خەيكا ئىچىملىكى
1: Navay usta, nallarınız acayip sınıyıp pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık de.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım. Neninizdim malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınız tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
4: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
1: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda doğrulu belişinizde əskert odu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. İştipak yolu da. Tianşan bağçısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıç bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgu şaraytınızı yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızlık liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mülazimet kılır.
3: Beijing vakti saat 12.
4: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
5: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
4: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
6: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
4: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
6: Benim avtomobilim.
5: Benim avtomobilim.
7: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş, ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu

0: 191.900 Şunda 20 mil atrapı deyit var vaki.
1: Dursun Yavuz'tan bağlı pop dağlı ile.
2: Şuna 22 tarzın 50'si 650 sonlandırsa majina baza basıp basa 92 atrapı. Şuna 16'dan çözülen kuruluzdaki majina baza basıp basa 15'inki atrapı.
0: Oldu.
2: Şuna 8-10 insan çizarapça majina baza basıp basa 10'inki atrapı.
0: 5. anı 10. günü Anıla Bayramı dedi.
1: Anıla Bayramı ya.
0: Yaşayan bir günü.
1: Yaşayan bir günü şu 5. ayının 2. haftası o değil mi? 2. haftası Anıla Bayramı ya. Aşağı dava uçkul diken de Reşide şu şunda hoşal ko Allah bayram mı?
0: Yok şinfu.
1: Şinfu mu
3: ha? Böyle de priyatetler yakışmışlar mı ya? Çakkan kızdır ızgat koyun var ki hazır. Sence ben kız buldum.
0: Çakkan kız de?
3: Geldim hazır. Yolu hazır getir olan ki.
0: Çakkan kız de ızgat koyun beni deydi. İşcan kız, çakkan kız.
1: Ha. Çakkan kız de mi? Reşide de gelsemiz gün kalan tok biz. Özgert diyeyim de kandı.
0: Yaka özgertmeli bu.
1: Özgertmeyiniz mi?
0: He. Ketren gülümü tapşırı aldım, buldu dedi. Aşınak ki 20 bin koyu iti var vakya maşınınki. Hazır. Hem de her kaç sötes tukalırdı azırak perek buldu. Onu siz bir köprek ayılınıp. Kaysına iti var cıkarak bozsa şu yerini setvasınız buldu. Muşu taksi aydavi itip radyo anlaştığınki paylık taraflarını eski kıldım ben. Telefonunu az oynaydı ki adı. Ben o maşına davatkanda radyo anlığa telefonu bek karap getmeydim. Ver neç taksiye çıksam. Doyun, doyun, kino görüp baştan mağandı gelmez mi? Radyo anlısı bek yakışı diye açılığa de. Ben burun telefonu bek amıraktım aşırı radyo anlayıp kalan, künüplü kalan bası obdan bul diye de. Dep koyun hem de desiniz açık kütle mi olan iki?
2: Lan durmaya bir saat kaçarın yolu sonra ayrı durum yolları raban.
0: Ayrı durum yolları yolları raban buldu.
1: 2016'ınki gaz koygan Cipao Kia anmakçı idi. 2000 koygu kilemdi deydi o.
0: 2000 koyga?
1: He.
0: 2006'ın ama?
1: He.
0: Sonra pek yakını kildi kelem de.
1: 2016'nın ki deydi. Dursun Can Ustam. Evet koyduk çuba şu bağı ağıl bulam da bulmam da. Yasin Can uçuyoruz tapşırıp aldık sılır şu tiğinde taz inik. Ma 5 minut toktap kavatı da deydi o.
0: Turup turup toktap kaldı kaç vakit şeydi.
1: 20 bin demek ki ya pulis kem bop kaptı. 2 bin emez ma bir nöğünü kam yizip koyup demen. 2 bin koy dep yizip koyup demen dep he. Evet koyduk.
0: Hadi yeni bir maşını bak ya. Bekninki cümle. Şikimin 13'ninki.
1: Bir bağlı besin. Ondan şikimin 16'ninki. Şenday Langdong'dan bir sabah ya. Koşu yakılı oluk şikimin 21. yılı. Koygan kanunluk gaz ba. 21 ben. Aşı yiven gönlü iman diye. Manı mı bir?
0: Evet koyalı.
1: Bağlı besin deydi Kıyımcan.
0: Langdong'ke ne bu maşını?
1: He buldum.
0: Kıyımcan'dan Langdong.
1: Kıyımcan'dan uçuyorum. Evet koyduk. Cuma 20 bin koyu aslime kemeydu de. Kekala,
0: Türkçe'nin aslında. 20 bin koy demek istedim o.
1: 20 bin koy demek istedim o.
0: 20 bin koy, niye maşallah geldi hazır. Yakışmışlar, riyasetçiler, maşininki kurup kısını on şaydığa yakışı yerler olsun tavsiye yakın basın aldıydı. Buldu.
1: Kurup kılın şaydı.
0: Anlısı bir tavsiye yakın basın.
1: Alimcan'dan mı bir attım o bulu bak ya bağlaydı gana. Manemde aldı dikilen bir bağla pulsa andın evet değil. 2021 Tokmay Karola çoğun ekran çıkını.
0: Dursunca bağla pop danak ya.
2: Şu 16'ki ya gazlıkan cipoğuz asan bulsa 20 bin kilo kilomidir. 16'ki gazlıkan cipoğuzla 20 bin kilo kilomidir. 20 bin kilo tarafta şuna 13'kinin kep kalıdı.
0: 16'nın kemerdeki 13'kinin 13 yılların kep kalıdı. Şuna
2: 23'ki tarzın 50'si 650 sonlandırsa maşından baza basıp basa 90 bin kilo tarafı. Şuna 16'dan çözülen kuruluzdaki maşından baza basıp basa 15 bin kilo tarafı. Şimdi o anlatma kendi lahmın koşuluk olarak da macinan bazar basıp kalk 35 bin kadar. Bizim bir neyse tutmayanlar karolar yaptı macinan bazar basıp kalk 65 bin kadar.
0: 60 yaşında.
2: Şimdi o anlatma sözüne kuruluz yaptı macinan bazar basıp kalk 15 bin kadar. Şimdi o anlatma bir cümle yaptı macinan bazar basıp kalk 10 bin kadar.
0: 10 bin kadar bu da ha.
1: Makul buldu. Rahmet cuma. Hazır mı? Xiaomi bir uçur yolu yaptı kent oğuk bir maşını maşınamdan aldı turu yaptı ki alakalı şamay 12122 telefon kısa maşından kovun ikisi aldı. Maşının seti yitipti kent. Hazırlık ikisi bile kanda alakalı şakalı buldu hem de bir yol kösetken bulsan la de. Hem de aşı ikisini. Telefon numarını mı özgertme yaptı kent de?
0: Maşın numar tahtısını özgertken de o ha? O kızı kadem ki o? Aldı kopoygan numarını özgert yetirdi o adet ki normal adamların hepsi asa sen gidek.
1: Karagan nimi namen
0: yetkimedim ya. Kone gisi ki telefon kılıp yenge gisinin numar kançı diye desiniz ufka mı okumaz mı o?
1: Hem şu bir amal battı şu 12122 telefon kılıp hem de çakırtılgan bir amal battı hem de.
0: Uyak telefon kısa kone gisi ki numarını hep verdi
1: ya da. Hani aşına yaptı şu.
0: Numarını

0: Demek almıştırmagan gepken de mi attı? Namını yutkunu yutkunu. Namını yutkunu yutkunu de.
1: Yutkunu gen şu akşaydı da. Aşında.
0: Namını yutkunu gen ahval varken he.
1: Hmm.
0: Hem saklap duramdı. Kanakıl demdi onun
1: başka. Başka amalını. Uyla hatımız şu oylap oylap.
0: Bu yok ki.
1: Tapan mı da başka amal.
2: Cümleyi dattım. Malina bazar bazı pas 10 milyon kadramı.
0: Nakul. Mayat bir maçın bak yapalım. Biz rettep evet eyle. Şkime. 19'ninki. Şkime o yiniş peki.
1: Şkime 15'ninki. Skoda Minuri'den bir sabah. Manı bağla pesun değil de. Sübi'ninki. Otomobil ke buldu. Manı mı evet koyayla bunu mu bir.
0: Şkime 15'ninki. Sabah
1: ala pesun he.
0: Nissan.
1: Anda Kaşkar'ın yolu uçuyor, yeni bazanı aldıdın ki yolla şunda ravan diye uçuyor. Adılcan evet tuttu. Rahmetsiz geç mi?
0: Çiğcünün bir suva ki, şimdi 15 dink ya bunu evet koyduk ya. Bergen havaz uçuyor kanalı.
2: Uçurdun değil mi? Bu toplaşıcılarını değil mi? 320, 350, 600, 650 kapayta o niyet müsaatçı da çıkarıp koyduk ya değil mi? Mümkün o niyet müsaatçı çıkarken iki şu aşı boç mağmaydı maçın. Mesela 650 diyen Mangı doluyan maşınları açtığı özellikliği aram bana dikkat edeyim ben. Bu çift güzellik kilometre yok. Fakat çetçiyiz neyse bu kanıda da o işle ha. Çetçiyiyle bir çöndür koyun lan.
0: Bunu tepsili çöndürsek kıran. Aşı zavut tırıp ilan kan çağdı mı? En yokur bu kan çağda manç kilometre mağalaydı o dep. En yokur kımmetini ilan kıldı kıran. Mesela bu kaptama bulanın ki Uda yürüyüş musabısı təsir kıldı ama mesela temperatura amili,
1: muhit amili,
0: andın mavi, heydeş yol şaraiti, mesela
1: heydeş üçünlük tekniksi,
0: andın heydeş adeti heydeş üçünlük. Degen de kişilerin təsir uçuraydı. Asasen de gidek, köpünce abdumabullarının ki şu ilan kılığını en yokur çek. En yokur çekini ilan kıldı. Mesela tüp düz yol şaraiti de yakın. CLTC işe altı de edep. Aşını bir kürpak sanlığa buldu, bu bir çoğun bir hukum bu. CLTC işe altıdır ki, en yukarı yürüyüş musabısı deylemez mi? Bunu hem de bazı zalı çıdı sınaydı kaldır bak. Yeni bazı ellerde yol şaraitine ait yakışı boğa orullarda sınav en yukarı çekini çıkardığın ehvalları bak. Belkim kiyince hem de bu vaktaki talepler mesela yukarılısa, mesela davallık yollarda, tağlık yollarda, Yani mandak uzun yolluk seferde manç kilometre mangalaydı da tekim inçkileştirip ilan kılışı mümkün. Hazır hem de şu en yukarı çekini ilan kıldı. Lakin hem de o çek bu içe eğdimek sert teserek. Emeli yol şaraitidir şu.
1: Müşna iş ya.
0: Şuna biz hem de programımız da şu eğde pakkala depekınla neç kilometre mangalaydı ki edip sorun şimdiki sebep şu olmasın.
1: Hem Şincan'da eğdeş bilen başka ülkelerde eğdeşti. Yani parak buludu mu? Avarayı, muhit, okşumayı.
0: He, okşumaydı o.
1: Şu
2: an. Şirgen kadar yaşlı aslı baynasın, yolu sürbesen aslı baynasın, kalbiyet çevir koşsunuz kalancı da.
1: Makul buldu, rahmet. Abi salam can deyin o, benim maşinam gazmay yakılı, gazmay koş yakılı oluk idi. Gazlamansam silkip, gaz boğulup kalan da kes kavatı ben. Maydamansam normal, zaten neyimin çatıklı, de gazını tazı. Gazının çatıklı mı neyim bu he? Gaz tavşaydıgan ya gibi yerip tanıştı baksa, gazlamansa şimdi silkiydi ki. Maydamansı normal de peşinde deyin.
2: Şimdi 15'den insan çizim dörtte mazina bazar bazı 40 milyon atırabıda. Şimdi 15'den sıkılar dörtte 15 milyon atırabıda. Şimdi 19'dan yeniş pay dörtte 85'den 90 milyon atırabıda. Şimdi 15'den 5 cümleyi dörtte mazina bazar bazı 10 milyon atırabıda. Çizim bir neyse tutmayarlar karolar dörtte mazina bazar bazı 65 milyon atırabıda.
0: He makul buldu.
1: Necat taksiyle uçuyorak arsak otanın yolu uçuyoruz. Şarkı Beijing yolu Gucan dervasının birinci köyü kimin açtı maşallah cek. Azraq dostluş bağı deydi. Ha, rahmet sizge.
0: Abdullah uçuyoruz.
2: O şarkı da 60 ile 80 ile varlığı da aydısa 600'ün bir beyzelliğini 600'ün bağlıdır.
0: O da aydın bombaydı. Direkt olga,
2: kontrolü, keşket, keşket, beyzelliğe, şık orası.
0: Makul makul buldu.
1: Makul. İşkimin 23'ninki 260L. Manı bir bağlap. Evet koyduk cümle dursun canı tam. Evet koyduk bir bağlap vese.
2: Dolan barman 74, kaçtanın yolu sürü. Taksiyonu kaldık yolları olan he.
1: Makul, buldu rahmet. Hazır şimfu bir resimler.

0: Evet, qarsamış uyduk radyolar resim tatıp evet de. Hazırda özde şinfunu üyde bir 5 radyo bakı. Hazır dişi adamı bir 3-4 tal radyo bakı. Şuna oğanda minin üyümge aç. Her bir üyge, her bir yığız üyge birden radyo doğru kildi. Ben radyo anlayışını şu kadar yakış görmeyi şuan. Hem üyge birden radyo koyu etken de. Anlaydıkken karan radyo anlaydıkken.
1: Bıptı yakışıp da. Her bir üyge birden ma. Götürüp yürüş hepsiz oldu gerek.
0: Preyelek basma radyonu sevildik kesiyorum kısa sevilip. Şey bir radyo anlayıp oturduken de.
1: Bazı yerlerde anlayıp oturtamam de. Paranlı çıkıp da oturduğa yerler
0: var. İlken seher bulbulu hem de kumul kıvağın, kumuldaş toyda oturup radyo anlayıp uçur be edici mi?
1: Bunu da kımağın, radyo anlayıp oldu ya toyda ki ne nakşı müzikler
0: anlayıp
1: oturup da bitirdik.
0: Şuna ola ama garbi çok görüyorsun usta yollar revan kendi gel uçurun Abdu efendim evet bu tocuma rahmet sizge.
1: Susunca.
2: Şuna 23'e bence asli ağırlı oluyor da maşından pazar bası kalıp 210'un atrafında.
1: 200'de 200'de.
2: Şuna 15'den insan çizim de maşından pazar bası 40 metre atrafında.
1: Makul. Şükürme 14'ün vurma başına sorken miydi? Şükürme 14'ün keşe okuyordu.
0: Ya kelgüsü 3 gün içinde yağmur yokken cuma. Yağmur yokken mi abi anlı uçumuz.
1: Ama bulut kuvamla mı sık gelirken?
0: Maşinam yoğuzaydı kentte yağmur var mı iken? Yağmur yokken hatırlayacağım yoğuz sonuç bulut iken maşinamız ne?
1: Şikimi 14'ten şavuk adım birisi var ki gaz var. Şikimi 210 mAh iken maşina dedi. Meçbul oldu maşina.
0: Bir bahala pese.
1: Şikimi 11'nin ki pasat en ilgar tipi kaç pul oldu dedi o. Bu maşinin bir bahalı ve sınırız.
0: Anda iş kim?
2: Şu an 23'e bence siyahlı oluyor dedi maşından pazar basıp kalkıp sizin işi bulma atrafında.
1: Makul.
0: Makul makul buldu. Anda mavi Volvo XC60'ten bir sıvayka 2023'nün kendi mi?
1: 23'nün kendi.
0: Mağını bir bağla pese
1: deyici. Rehette gezmişsiniz pek falan
3: gezmişsiniz. Rehette gezmişsiniz pek falan gezmişsiniz. Hem bazen anlatınız. Benim maşından gazı çekildi maşı normal edin. Ama şu şoförden şey gazının tazelerini kaçırıp kına açılacak derdi. Düşük kalkan, kulaklar düşük kalsa.
1: Merke avuşturmaz.
4: Salam bir manyaklıkta yol, her biri de ama yani en yolları ya, galibiyet yolları ya, koş yönüştür. Aman ki amal damış gazlık maçlılar bir cigirim yıllağı gibi yok hakikaten solar diye, gaz mı yok hakikaten solar diye.
1: Vayda battı o.
4: Açık ağanın yakıdan şimdi de yengi bok kaldım demin ağabey uçurken. Yakşamal ki ya.
1: Ne bu kandikinde de? Attım birine pini geldi ki şuna abdam.
0: Gaz çıkırdı ama bu kağandan yakı yakışıp kaldım dedim. Emmesli bir
1: gazlık maçında birine ağa okşaydı o. Min me yolga uçurdu. Tosuncan yolla pemem siz de. Ben makul. Mekit Memercan.
0: Anne ma onkı bildim bir sabah ki işkimi 22'nin anca mı? Açını mı evet koyduk. İşkimi 11'nin ki pasat en ılgar tipi kanç bulla etrafını bula. Manımı ustam dedim bir sonra baksanla deydi cümle. Bana evet koyduk evet, bir bağla pesun.
2: 23'den Lişan Elazığ'da 155 atrafında.
1: 155 atrafında
0: he. Atış medeniyet yolları koşulun ya da ravan diye uçurun iyi bu atış evet. Ekbercan mı gel kaptın mı? Man başlamak Ekbercan.
2: Yakıntılar şuradan damlık yazdıklar. Man başlamak.
1: Damlık Ekbercan yakışı mı?
2: He. Bağısıyla koşa burada böyle soğuk yedir. Allah'a basana çatıyor basana arıldı.
1: He.
2: Birinci çok kalsa şükürman. Zikrimde bir milke şükürman. Zikrim birinde pozisyonu kan. 5 liralık olan Nişanlı ise Van diye maşın ise.
1: Oy.
2: Birinde kol maşın siz daha ustural etsek 123 bin lira kaldın ama. Yani bir çok kalsa Nisan Marık'ta bir kez şükürman 123 bin lira pozisyonu kan. Eight over diye yaptım bir yerim şeyi
1: bu
2: şekilde çıkan top my arbet.
1: Eight over.
2: Nisan eight over 123 bin lira 73 bin lira kaldın ama. Yani bir çok kalsa şükürman 123 bin lira ki top my arbet karolla 68 bin kova kaydını ama yan bir topta çıkmaz. 21 yılın iki topma yılın 63 bin kova kaydını ama yan bir topta çıkmaz. 22 yılın ortasında topma karolla 64 bin kova kaydını ama yan bir topta çıkmaz. 23 bin iki akranlı topma yılın 73 bin kova kaydını ama.
1: Da yeze bir evet bir ama bunu fukamayla aldı bak aldırıp fukamayla kaldı konu.
0: Lakin Lişan bakya, Ipoğur bakya, Tokma Arılaş, Karolla bakya, Nimerle çıkıp çıkken koyam Lişan mı?
1: Evet, nasılsınız?
0: Bulduk en cuma sonra Allah'a bak Lişan bakya hazır. Ol men Kürpakayı deydiğen dostla alıp kasanla he.
1: Atış, medeniyet yolları koşla niyet yolları avan kere yapışırın İbo atış evet.
0: Andama yığın bir uçur yolla aptıken 100 bin koya tarafı da Töyçak tatılığa maşını kilemdu. Mesela tankı, sembey kilemdu deydi otursun can ustam.
1: Aşkıysın evet bir hakkı ne?
0: Ama uçurum paçılınıp gitip kaldı ya hem de. Şunda mı bir uğraştırıp.
1: Tursuncan.
2: Şu
4: Şuna 14 kişi ya cırpa dattı mazına mazama sopası 25 milyon atıramın. Şuna 23 kişi var o 60 dattı mazına mazama sopası 160 isim 170 mi atıramın. Şuna 22 kişi pek ankiyoyu dattı mazına mazama sopası 50 kişi 60 mi atıramın. Şuna 11 kişi fasat dattı mazına mazama sopası 15 milyon atıramın. Şuna 14 kişi şuna 10 kilometre mağandı gazlık dattı mazına mazama sopası 25 milyon atıramın.

0: Allah peygamberler. Evet tanız mı?
1: Evet koydum ha.
0: Ha yaxşı. Andın Ahmetcan'dan buruş çoruğa kanaydı.
2: Kırıya gözükü, tersel onlara, tersel çıkındı kırkında kazıcı, arkaç yol bulu ekilere, hoş gelmişler havan.
0: Boldu, Tursunca yaxşı mı ama 100 min kı etrafı da tanka 300 tötyak tatıdığan maçına kelemdi o.
1: Andı sorabdık ama Ekberjan cevap yeri yutup da cuma, yani 20 min koy gayret kılan 120 minga. Әйді кіл бұғдай, шындақ танк сәнбәйден бір сікілді, пак спейзлерден бір сікілді, деп бәшіне деп тұжы мұ?
0: Танк сәнбәй,
1: ә? Танк сәнбәйден бір сікілді, дейді,
3: ә? Ау, шыбдар, шайды, қандай яқшыны ақсы бөнәсін, ел үшін бәсім ақсы бөнәсін, қатқа шөбір қош үшін ұстыраған, такси машина таза бүгін әкір айықшыны, үштіп тілек ол бақсы бәлім, пайда. Адам, мәр кәткен кіл, құрсыны күстанызға.
0: Ya işləyətqandı, xidmət qovatqandı, mən 5 gün cəriyəndə taz oyunu deyə pulum taz xəçildi, amma azraq indi pul tapmış olmaz.
1: Hə? Doğru.
0: Tamam o.
2: Şuna 24 səndə ilandıradıq da məsələn bazar basıb qat 65-70 manatdır. Şuna 22 fek ankoydıq da məsələn bazar basıb qat 55-60 manatdır.
0: 55-60 qıça. O maşınlar nədə qanda? Amma mənim maşınam da Miçvəndəki mənim maşınam. Hə, Miçvəndəki mənim maşınam da şu 138 4 tanə 9
1: 0142.
0: Ha 0142 degan nomer telefon qilib, endi kelishib olsanglar.
1: Lekin hozir telefon qilmanglar, men 20 soatdan keyin program oxirlashgandan keyin telefon qilib bo'lsanglar. Messajmiş Akbarjonning nomerini deb berilgan ishkan to'qas.
2: Shuni 24 soat senda ilantiradi, mashinam bozor bozor qat 60
0: 70 manatradi. Voy, Akbar
1: urush qildi.
0: Ochiq yomon uniki. 3-4 ming ko'k kening so'raydigan bo'ldi. Voy. Ha. Qiziqmisiz deb. Undaq.
1: Qiliq sap
0: Ya kılıkı setemiz açık yaman.
1: Biz açık yaman ademlen çö. O şey deyip duru oldu bizim o atrap. Kılık açık yaman bir ademlen var. Kılık set deyip başına deyip duru oldu.
0: Biz ne oldu? Kaj deydi. Kaj ne
1: oldu? Kuyset, kılık set adem kev deyip çö. İşte deyip oldu.
0: Tazı bir kaj koto deyip mıdak deydi. Kaj koto deyip. Açık yaman elik çö. Tirkek bir ademlen var o. Vuk kaş koto dep.
1: Kaplap kaldı.
0: Kotur.
1: Bizi atrep başı ne deyik? Kılık sette.
0: Daha şımır, şahı şımırdan aldı dedik yolla, ravanken dep. Abdullah, kılık sette pek kızım. Belki elik ilmi yok kaptı. Kaş koto de anılca oğlu ne? Vuk kaş, kaş koto dep. Oysa da anılca, bek tep. Oğuz kılık sette sanlı bek.
1: Açığız kes ilmi kılavdı gendeke.
0: Açık kemeydi o kıran. Tullaş gibi mesela karıştırdım açığın tekin bekerek keltür çemez mi? Kaç koto da anlayın. Buradan
1: açık. İster sadeyim. 100
2: metre etrafı da kanka 300 planlık anıdır. 121 ince 110 size 100'den 105'den alıkı da. Yani siz oturursanız 40 minut kettin ortasında 100'e çıldı. Ben azırak mangan takip edip tatlarsa 105'e 110 etrafı da.
0: Makle.
2: Şuna 24 saat sende ilan tıra dertte maşından bazar basıp kat 60-70 man tıra dertte.
0: Hem de ağa kalayım kan yolluğa uçurlarını retlep biz yollayla ma Tursun Can'a. Şikimi 16'nın ki Şikimi 16'nın yün başını getti ma o anlaşımızdın ki İlan tıra İlan tıra emezken bu Şendeyninki
1: Andın şikimi o yattığından şalkı ödüm bir sil deple yollap koyuptu. Aşınımı bir evet koyuyordu. Şükümün o yettin aşağı kanç bulu etrafı da buludu.
0: Fistadın bir sıvak ya.
1: Ama bak uçurularınla sel tepsiyelerek bu kan bu zamanda belki yığınca kadıyla bu kağıtı da cümü.
0: Oran aşınca kire tepe olurken.
1: Şuna olan Ekbercan yani başka aptomobillar bulsun uçurunu belsiniz buldu cümü.
0: Şükümün yigirin.
1: Hoten şehrinin aerodrom yolları şunlar aman. Hoten'de kubbi değil mi sonunda ademler? Açıcı yama ademler neydi? Ablam için işte uçur yol yaptı.
0: Ne mi? Kubbi?
1: Kubbi deyimizdeydi.
0: Açık yama tersi
1: aldı mı? Açık yama ademlerine.
0: Kaç kotorlu mu?
1: He. Dedi.
0: Kubbi.
1: Bu ipek. Umak. Hapla etkek.
0: Kubbi de belki etken dekli gepina o. Kubbi degen dek.
1: O hotel de kubbi demeydi.
0: Kubbi. Deptim de. Kanda deydi mesela.
1: Ayşe Gırat deydi.
0: Kubbi. Bu kubbi. Dep. Yani bu muydu ki?
1: Çirin, bak eşkime o yetmeden çirindin birisi başına bir bağla pese deydi. Hani koyduk cümle.
0: Programımızın çoğu var, birkaç uğurlu alaydı kolgan telefon. Ötken daha mukapat bugün beğen bir anlaşımızda, Hoten'deki bir anlaşımızda. Numarını evet tanız mı?
1: Evet.
0: Hoten çeri Karkaşöyle 55'in numarı çalışkan bereket açlık mayzavutunun ki mukapatını beğen. Kim ki evet tanız?
1: Siz evet kendi mi?
0: Ma evet mi gen size? Evet mi donuz cümle mi şimdi?
1: Bayağımız resim tatı var.
0: Ya şimdi bu vakti de evet ama evet. Hoten çarp karkaşıyla 55 numaracı. Bereketten ki onu bile
1: bir bir oldu o birisin bilen yaptı ki nerede kanda alemen diye ne? Bir oldu.
0: Ola akıl işte.
1: Ola akıl şampiyon.
0: Ola akıl işte. Biz ikisi yıkılıp kaldı ben de buraya ya şimdi evet mi dok?
1: Makul.
0: Ürümçi, Şinhua, Cenab-ı Yolu,

0: çıkan Şahsat Eğriz Boşluk Ambulatoru ismi programımız ne? Alayı da talep olan.
1: Ma, abdumu bulan evet tutucu mu mavu?
0: Avu e. Kaç kutu mu?
1: Ekbercan Kubi. Ekbercan Kubi evet. Şuna ona ama Ekbercan'dan deyişçe 2021 Lişan Van bir kol bütün zavutlar belki yeni banka karzı buldu deydi. 123 bin.
0: Lişanlık Van.
1: 2021'nin.
0: He, anlıyor.
1: 2022'ndeki bir kol Nissan e-Power'dan bir savakya. Külrağın maşını backpacks, becerin banka karzı buldu 72.800.
0: Muam buldu ki e-Power.
1: 2021'ndeki bir kol Tokmay Arlaş Levin. 1'de 8 yıl. Kümüş renk banka karzı çöldü. Bağası 62.800.
0: 62.800 bu mu buldu
1: 2022'ndeki Tokmay Arlaş Karolla. 1'de 8 yıl. Ah renk maşını parkası banka karzı buldu. 67.800.
0: 67.800 buldu ki değil mi maşallah?
1: Uşla buldu ki.
0: Dılmurat efendim.
2: Bekler yaptığımı yolu kırarsın. Sen kalacağına benim stüdyo konuşuyla tutan yolu tutup benim kumaraklandım. Yollarda maziyette kosmuş yok.
0: Oldu.
1: Cüdin taraflarda veyran çuvalı kıldığın yerler bağımlı da bildiğin ustamlar olsa bir uçurunu ben sana bu bitken deydi. O da ortak sayım amcan. Cüdin taraflarda veyran çuvalı kıldığın yerini bildiğinle şoför dostlar, anlıkçılar bir uçuru ben sana. Toyota Oğlanda maşinini 2017'deki 50 bin koyu ağıl bulamdı.
0: Sonra bakalım ha.
1: Hani.
0: O onda mukabatlıyım ben çekemem berket açlık mazavatının ki berket olur.
1: Bireyli ha bireyli. Hotendik anlıkçılar
0: verir. Hotendik anlıkçılar verir ya. Hotendik anlıkçılar.
1: Sen kolay üçü ayet niye vasanla? Bu musa yüzü bir tane onu seppesi.
0: Şu.
1: Benim ahren Nissan şalkıdım birisi var. 2014 satar efendim uçuyorumuz bırak yüzüp tursun Ekbercan'a. Tursun Can'a evet.
0: Tursun Can'a bak bireyli.
1: Ana. Şimdi bir bahala pese deydi cümü. Kaldadi Tuşan, Lişan 58, 180 koy deydi bir güllük zulu kısa.
0: Açta okşay da bize.
1: Yok zulu. Ma Lişan'ı zula pakalla bağ mı deydi? Bir gün mesela kanç pulla etrafı da buldu zula pakalla bu sabrı de pasanla.
2: Ayacan ya, ayacan. Etbiyen yok, yaşayacağız 10 koyluk sıra çıkmıyor.
0: Es, bu Tiyanşan çöldü taksi dosan may.
1: Bu sana hayacın ustaz doğru emez ko.
0: Siz hırıda tapan may.
1: He.
0: Bu kızı ko.
2: Mabe sen o kadar berketme onu asalım bir dakika.
1: Kaşka adım borasız mı?
0: Kutendikiler bir deyde boylaşka.
2: Kutendikiler vicdan çöle kılığa yer diken dostumuz atıyor. Zudan'ın kayın terapçı.
0: Cudi'nin kayın terapçı.
2: Zudan bir baza var. Aşın çılgı.
0: Vicdan
2: çöle kılığa.
0: Makul.
1: Longchuan koçsa koşuyor işte maşallah biraz köprek diye uçuyorum Abdü efendim evet tutucu mu rahmet siz gel. Aksudik anlık uçlarım bir yana biz bir gittim mi mukabat bir pahamdan la biz bir gittim mi pahamdan da bir gün ustam.
0: Ya birli birli.
1: Sizin
0: birli birli.
1: Wow.
2: Ya bu kolok anla gerçekten sıfırla uçuyor ya. Yemden yerimden kalk yerimden kalkmayın. Kalasla.
0: Ve
2: Ayaca ben bu kezlerce 10 kilo kırak iyi öğrendim. 10 kilo kırabilen yiyişen bırak ötü kaldırdı.
0: Heee, hevap de. Hemen de.
1: Onda olsa Ayaca nasıl doğru gene?
0: Valla kendi bir getirdi kuş kuş kes şu ağaçta yerimden alakalı.
1: Heee, doğru.
0: İzlediğiniz anlayabiliyor musunuz?
1: Şu ay şu ne kımaydıgan.
0: Ne kıyafsız. 2017 yılınki mi şu 135 bin kilometre mangan başında ne çıplı etrafı da buldu. Seyirleyeni 200, 1'de 5 diyeni. Yani biniz gene Mehmet Can'ın maşınız, biniz gene.
1: Bana evet evet dur, ondan sonra bunu bir bahala besin.
0: Ben hotelden dağımlık anlayayım ben, tırışacağım ben. Deydi. Tırışacağım birli.
1: Tırışacağım birli ya.
0: İsminiz ve telefon numaranızı evet. İsminiz ve telefon numaranızı evetsiniz. Siz kim şu... Bir şey edildim, yüzünüzdeki bir işin sonra yolla bulamam siz? Dört.
1: Ben de karap tutsam içildi deydi o işinim ki.
0: Veya ki, road app ısınızdan çıkıdı.
1: Aşlama?
0: Ne? Roşan Gül'de bazmam siz. Şu aman çıkıdı. Soğukat bir anda hıcılı bu kılıbatı ben de sen siz gidip. Vay bir bolduk kandı. Hıcılı bolsanız mı değerli bir anda. Ben bunu bebeğim mi sizge?
1: Ne çıktı ya?
0: Çıkamdı ki?
1: Çıkıl ki.
0: Ne? Asan emez mi? Abdurim cevap çoğunuz.
2: Priyiz getirin et holide yolu kayalıyor. Ben koçlu. Bangos'tan yolu yıkıldım. Evinci güneyimizin yılları varmış.
1: Makul buldu, rahmet sizge. Uşurcan kası oğat bir anda bir hıcılıp kıyvatı ben.
0: Hıcılama.
1: Şundan hıcılıp git parmaya çıkıp yüzüm kızık git parada da mafın da o çiğniyen çö. Şuna uçuru yollaptı.

0: Dedim o maşını mı kapattın
1: Baktım
0: madem
1: açıldı
0: daha
1: bari.
0: Ekbercan?
1: İşte dedi, ozdu mu bu? Ekber. Ya biz hata yaptık
0: Bayı
1: mı?
0: kopyayı da koysak şuna oğlan aşına bu kiparam diye.
1: Tuan hem de.
0: Ben onda
1: Kopi.
0: emez tepçi.
1: Bir gün hotendeki vallahi mertligimiz tutmu diye anlaşımız açtı sonra bası yakın bemeyim bizden lokma.
0: Çünkü bizden programımızın kolluğa şu Xotan şehri Karakaşı yolu 55. numara cayraşkan Berkat Aşık Mayı Zavut'a dikiler.
1: Digen
0: Başında
1: açtı.
0: mukafat bəsə kəm de
1: Digen
0: durma
1: ime.
0: dostlar bizden kolluğa tutu kolluğu çılağı elbette biz mi özümüzün rahmetini bildirmesek olmaydı
1: Dep
0: depçü.
1: digen ime.
0: Ola şuna digen ime o biz özümüz iyileyip yenimizin.
1: Da degen
0: Anladın mı?
1: nesemez
0: Şu Berkat 10 Mayı Zavut'a dikiler ki rahmet insanlar buldu.
2: O dinliyorum sayılıyor. Otello, ya da daha önce de mekman tutuyoruz ha, mekman tutuyoruz ya, otello yolumuzun. Ben de kısa sıra kadar aldım, yolları var.
1: Garbi aylanma, şunca ki Ravan kıyadı gavçını Mehmet Ali'ye verip de, andın turuncu avçurunuz.
2: Ya o jüriyar, şöyle kanda yaşı mı?
0: Yaşı mı?
2: Soruyanın anlatacağı şu peşinde kaldı. Bugün bir hakikaten mukabbet yaptığına biraz değiliz mukabbet.
1: Hem de akmaydım da o gebde, aşkı kıtım aktı bol demdi.
0: Kim? Kim o?
1: Hem de bana hotendeki nurga anlaşılırımız uçurlarını yollap da bizi gibi mekman basan. Kiler kıttım, ette.
0: Ette, onun ettisi digendek bir eylem de.
1: Atursunca maçlarına bağla
2: bu. 2019'unki Sultan Dattı maçına mazaba toplasa 40-45 minik atrafı. 2019'un Sultan 250.
1: Ağır çoğu.
2: 2017'unki Bintel Siyel Arbe Dattı maçına mazaba toplasa 75 minik atrafı.
1: 75 bin köy etrafı da ya. Anda yeni bir maçla var mı?
2: Şimdi o yetince senin oğlanda 50 bin köy ağıllandı. Ağıl buldu 50 bin köy, 50 bin köy bağmaydı. 45 bin etrafı da.
0: Ay şapanı bağlayıp verdim ha? Uşurcan. Şapanı tuttan ha? Bağlayıp tüke.
2: Arbede yaptım acına bazar basıp kalsa. 2019'un sordum. 250.
0: Kene o bahasını demepsiz o. Şapan G350 deplı kendin gekmapsiz.
1: Şu.
0: Aşın kaydı bir bağla besen zübtüke iyi saklap kaldı hazır.
1: Ama Ekber canım maşın pek çıkıyor. 2019'dan, 2020'den, 2022'den, 2024'ün ki CRV'nin hemisi bağı dedi. 88 mandan 155 man 800 gücü boğan bağı da ayırız derdi. Yeğen maşallah ki 19, 20, 22, 24 dedi. Muşundan başarılı bakıyor.
0: İşte kimin oyattığını ki Nisan çiründüm bir sabah.
1: Yetkiştik kimi?
0: Yetkiştik. Maa kaç pulu oldu değil hocam? Maanım o bir evet.
2: Bir yetkiştik yolu süre. Şimdi o yolları koş yolun üstü alan.
1: Şimdi o yolları koş yolun üstü yolları alan. Makul. Buldu. Ben de bir cinancı. Kumpas maşından bir sabah. İşte kimin oyattığını ki de bayan bir cep kumpastan bir sabah. Hazır bunu yeni bir kayıt yolu yapıyla ya. 16'ın 5'inci, bu yeni bir proştür var ki 2026'da 5'inci ayına 8'inci güne. Doğru bir güne.
0: Ürük pişketti deydi.
1: Ürük yememsile de turpağın
0: da pişkendi. Pişkendi şunda ürükle pişketti, mişakep yememsile de. Mişakep 7 kilosunu 70 koyma, 80 koydun etti gen.
1: Vay ya, 70-80 koydun ürük yemeydi. Koy bir işket
0: andı. O da dimdi mi?
1: Vay bu. Eski şaltak ne koy güçlü pul kalam da onu.
0: Şimdi neyse baksana anladın biz bir kilo ürük hep yapalım yaptık.
1: Ay çoğunu açta dedi o. Eski şaltak de. Miyitiğini açta dedi o. Müş kaçta dedi kan tuğla.
0: He ola göğsün çoğun körde.
1: Şu.
0: Çoğun körde. Yanından içilgan kavap kanam kalmış. Usta samspes ustam kobul kılattı. Bir neper canlık mülazım mı kobul kılıma ihtiyacı var. Ustamla bir alakalı sanlığa bu bitken deydi. Toğrakçı mı? Şuna oğlan bak kavap kanınızın oranı kayıda, telefon numaranız kini, şulan bir inek dememsiz, kanında lobe neysiz?
1: Kavap kanı iç bulup da ustamınız yok, oltadınız ne siz? Bu kızızık o siz bey. Onu ile ustam teyak bulup, onun ikinin adını, kavap kanı açımız emez mi bu?
0: Hemen teyak bulup he, biz de uğraşlar, bu iş gerek de asli.
1: Aşkan teyya, ustam yok.
0: Ustam yok he.
1: Ustam kes lan sağ ol dedim.
0: Aşkan, ondan alsam şu ustam, ustam spes kavapkanıga samspes ay kavapkandı kavap pişirdiganlar bağ oxşaydı o samspes samsim çıkamak çike canlıq mulazim deydi telefon numaranızı kaldırın ha anda kavapkanınızın oranını bir dep berin şunun qarta anındikin
1: şu
0: telefon qısın sizə 55 qoyken örüknün kilosu hazır deydi
1: çünki o da qiymətli 55 qoyursun
2: Başka işte noktakamı alıyor. Mendeğe çekse, doğan Allah'ın

0: 50 beş koy olsun, ben çidap durma.
1: He?
0: Çidap durma, yemey.
1: 5 koyga düşken de
0: he? He, 5 koyga düşmeydi hem de.
1: Düşmem de.
0: He,
1: 15 koyga
0: 10 koyga düşsün, 15
1: koyga düşsün. 10 15 koyga düşüdü he.
0: He.
1: Rahat 85 koyga deydi ama karsu.
0: Ben tünügünün yakı bağısını sonra avatime. Tünügü 55 koyga gelme, eğer de 45 koyga olamı ki de. 6. kilo açtı deydi.
1: Üzümünü ama bir sivet 15 koyga ne yapıyordunuz ya doğru?
0: Meyli çakkan kız deyip özgür et onu deyip
1: ben makul. FIFA'da 10 koyga 5 koyga.
0: Pifada.
1: Pifada üzme 10 koy 5 moke.
0: Bir sevdi.
1: Ha bir sevdi.
0: Ha meyli. Kaşgar yolcuları halk bağıtçısının ki aldıdan neşriyatçıca bağıtçı yollar ravan kendim. Aç hazır aç bağda kaç pulla bağda ki bağısın depemem daha.
1: O bağda ki bağısı yine kazan bulundu.
0: Anlatımız hazır resim tat evet doğru. Bağda neç buldun ötküz batısı da. He?
1: Sizni çakkan kız Reşide deb özgertip koyduk çünkü isminiz ne yani daha sı? Pek çakkan kız denilen beni deb pek
0: deb ketti.
2: Sizin
0: için
2: yeni ravan he.
0: Makul, Abdülüncan.
1: He, makul.
2: Bozudu yoksa yoruyor, bozudu yoruyor. Haydi onu yoluna kızdım, Ahmet Kaya yoluna kızdım, bakma, Karabay'dan yoluna kızdım, karıp mandım. Bunları var.
1: A içilip olan kavapkana kaşkaş ya, Beyhu Yiçi'nin aldı da dedi. Bu telefon numarım, Nimdacık telefon numarı bu. Ben küldürüp ettiniz deyip külüp külüp aşı bir numarını 3'ten 4'ten 5'e ettiniz mi değil
0: mi? Aaa siz kaap satmayın pikaaan.
1: Karagay bu 6 12 kanlık numara uketti bu. Telefon numara 12 kanlık koptu toğrak. Toğrak.
0: Beylik çabdırayım canım deydi o. Üyürük biraz 55 koyu olsun. Oy ben tünü gün turpan kovan karanla. Turpan'daki tukkallarına bir 300 koyduk tek ürgün yeğe bitip tukun değil mi abes? Hesaplam çıktı.
1: Ücem ücümlerinizi de hesaplam peki ne? Kançısı ve ücümü yeğe bitip geldiniz?
0: Şu işki bir yıl bekta tıkışıp tuttuğun bu koruldu ki ücümle. İşki kosak yap çıktım ben.
1: Üzüp yap geldiniz
0: değil
1: mi? He. Bu da umuminin tühpem.
0: İşki man 20. yılındaki Dongfeng Fengxin M5 90 bin kilometre manga yetkiştik. Bu şu maşının neçik bile etrafıda buldu deydi. Bir bağla peken bu sana.
1: Bağda 15 koydun bu vatıda deydi cümle örük.
0: Bağda 15 koy. Miyedi 55 koy. Hep çıkın cümle bakallı medep koyay. Ma Xeyca sen peçsoğanınki aldı yollar avan ki. Hem deli.
1: Şu mu bir şey yedikle hemimiz küçep küçep mi şu. Demir iş olsun korluğa aşı turpan kit atı da şeyden yeyli buldu deyip cümle. Aşı da kılıyı yıldırmış
0: Allah 15 koy deydi koy örük ne bağda. Kanda kop 55 koyu kaldı bu yürük bu.
1: Bu yamalı bu hapeyakı çoğun mu he? Onda akımalı.
0: Şun deyme.
1: Onda akısanla. Örükünü biz yap silen koskunla ağır kaldı kaşıyor musun?
0: Ya bir yigirim ya biz bir şey ne he oğra.
1: Şuna ama Toğra kılıkı samspes sustam kubul kılımen de telefon numarını Toğra yazama atkan külüp. Toğra ahir yazıp da telefon numarını. Ne 186 993 87 778 deydi cuma. Namadı ben barı mende gücüler bulsa ama numaranlarını ayırma evet besek buldu. E?
0: Bir anla.
1: Ma Şaupansın takat bağaltıp olan mı demiş Kurbancan. Tursuncan ustam.
0: Şaupansın da koyun.
2: Abi bir devletlik 85 kuydu ha kilo. Kilo 85 kuydu da anın kalı sabını koyma. Yapar da. Yemsem yüreğine.
0: Evet de. Yürüksün mü göçünün ne kız satamdı o da boşa satı
1: 15 koydun eşik biraz 85 koydun satkan
0: ya av birinci ayılda mesela birinci ay ikinci ay
1: kışta
0: ikinci ayılda boğan bulsun
1: karıda işine satkan bulsanlar mı meyildi ya
0: meyildi o vakti bir iki tane elip be 10 koyduk elip bana he ne kılmamdı o
1: Tödögün ben Cudin'i verip cücemden en yakışlardan 7 yerim koydun 10 küçük sevet elip kilip işkini yap kağını koçuluk tazı kışlarına bedim. Cudin de öğrükünün yaksı pifadı 20 koy kedeydi cümle.
0: Ne?
1: 5 koyla bu su buldu.
2: Bu 19'dan sonra 100 tepti maşından bazar bazı parça 35'den 40 min tuha atırabı da. Şuna 22 donfan fonusun 25 tepti maşından bazar bazı parça 15'den 20 atırabı.
0: Bir gep kılaydı gendim demeyi baptı. Emeliyatı tatlı yürükle kendin pişirdi.
1: Aşına oldu. Üzümü mü kendirek
0: ne oldu? Taz tatlı pişirdi o.
1: Aşına saklayın mı oldu ya?
0: Baldırmış kankılam ne memez. Tatlı pişirdi oldu o.
1: Şu.
0: Pul kalamağın dik aşta depki onu biz niye sorsak
1: bulmaydı. Açık yürük.
0: Şu. Şunuzda kamba çıktan ayla. Nam yiyemez kıskı yapar.
1: Vay meydanızdan zerrisini kayıntı. Şu. Bu şiktal yiyorsanız meydanızdan ağırtıp. Aşk kazınağınızı ekspes kılıp dolu kullatıp yedi. Neymiş kızı sonu?
0: Şu emez mi? Baldı.
1: Yemeğimiz buldu.

0: Ayrı katnaşsakçı çoğun atıret küzdüş maşamının küzdüş aparatının körüp kaptı o şunu çakırtıptı o tutasızlıkını tın akı kayıttırdın dep kanun icra kıldı dediniz he? Hem de bana taksi şirketten telefon kaptı o katnaşsakçı idarısı ba dep aşında kanun icra kıldı dep bu Nemiş qab yap qatnasaq telefon qıptı mağın bu işte dəp deyiz zəmsə. Siz az taksi şirket telefon qıptı qo. Tuta sizıqın dəsəp mənibsə mağa jaujında duygu ba dəp taksi şirket o düşündə ama. Nemiş qamısı bu qatnasaqçısı çakadı mene maşinamın ula körüptü dəp bunda deyiz. Asam.
1: Doğru. Eniq əmli əhvalını deyib məsləhət elanlar dostlar. Bumuz mənim şunda qana sizin sualınız sorab atqıl qaçandan başlayıb soratımız hazırğa çin toluq doğru cavab vermək. Mürəkkəb
0: qoşdurub etdi bu. Hazır. Siz kəlgən nömrəni ayatğan taksi şirkətininki. Nömrəni sizə oğan nömrəni ayatğan. Təfsili düşündürüb qoyulu məni. Bu adətdə maşının içindəki kameranı Məlum bir cinayişlə dilosi ya ki maşının içindeki birə bir qanun xilab qılmışla Mında əhval astıda bu aparatik görünüşünü şu çağda işildi Qatnaş qanunu nisbətə icra qılışdı yoldaki kamerala asaslıq vəzib ütəydi
1: Aşımı yedi dudu ha?
0: Düşünüşlük buldum ha? Maşının içindeki kamera o cocuğunda duygu ulaqlıq ya cocuğunda duygu qarab oturup Maşının içindeki kameradan ma taksi mında kıldı, anda kıldı, mekemeye gidemeydi. Şu manı sizgi tepsili düşendirip kuyulu dep sonra vatkınımız. Siz numarını evetin. Sizgi kegen numarını evetin.
1: Onda olsa biz uçurladın yetküzgeç durayla ya. Kanikene uçurladın. Abi kim?
2: Abi hocam, ne de kanda yastıdın mı? Ha bana demek yok ne ama o kendin kilovatkan ya ki aldığın kilovatkan taksi maşininin zilo yıkırı çıkıp kalkan bosa şu taksici bunu cıvak tutan bosa ya ya sen yollar anında en son katlasa sütün çakırıp deneyen korkan buluş mümkün aşağı demek çok şeydi bu bala
0: Yapma bana dedi hem de sizin ofçurunuz kendi kaka okşaydı taksi şirketi telefon kaptı sen bunda kısaydı
1: Biraz ila vakti kaptı
3: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysınız. Brazli'den keltürülgen kualana koştular. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
4: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondak da 5G eyni işletip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüçte oyun oynaşta ketuvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
5: Şinjan telgrafının köp kıl yürüşlük mülazımıdı ve derisi aşırılgan xas boğtısını aşıqılsınız, töt çoğun hukuk mənfəttən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan telgraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
3: Sizin Bivas'ta anı kılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: Qadirli dostlar, proqramımızda Anuşada da anlamadığınızla.
1: Yollarınızda biz həmrə proqramımız. Dostlar, bu proqramını Ahmərvayt un zavodunu qollab kelibotqan istemalçılara minnətdarlıq bildirish, istemalçılarning sağlamlığı üçün tirishibotqan Ahmərvayt zavodi alayda talab qildi.
0: Programımızda ishlatotqanlar maqta bir-birsiga tavsiya qilishibotqan yaxshi Abdul Foka Abdulli programımızda alayda talab qilgan.
1: Unda sağlovchilar qindamliq yo'l uchurlar avasanglar bo'ladi. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozimata. Uni undan boshqa to'yin shipping xodimida maydon bevosita ko'rsatilyapti. Kuygash radioni anglab fikrlaringiz qatnashtirsanglar, yo'l uchurlaringiz qatnashtirsanglar bo'ladi. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozimatda.
0: Ninga nima azam degan do'stimiz hozir yuprug'i noylik cho'ng'atira qatnashsak cho'ng'atira bilan biz muharrir aloqa qilishyapti. Sizga mushuni tushunchi ep beraylik deb. Endi bu biz bayatini yoki so'zildikku. Qatnashsoq chorlarning dilo vazifa ijro qilishdiki isbot elishi shu yo'ldagi kameralar asosiy vazifa edi deb. Siz mavo kallangizda o'zingizning birinchi xato qilgani aniq bilasiz, ya? Bilasiz. Shu xatoligingizga qatnashsoq chorlari hozir vazifa ijro qilsa taksinin içindeki kameranı işletip vazife icra kıldı bana deyip bunda kallığınızda ötmeyen nokta var ki. Yani biz şu noktaya şu anca bir eyle deyip muharrir ala kılıçatı da azak saklap dursanız biz tepsili şu ancını anlap siz gibi yet güzeyle. Bulamda saklap duram siz. Ishtaqlaylar.
1: Ang'icha biz endi davomliq do'stlarimizga yo'lovchilardan yetkizamiz. Unda bo'lsa Muxtar Emin apandimning uchuri.
2: 174 yolu sürü başlama yeni koyu stansının aldırımı koştun üstünde ravan kaya.
1: Rahmet. Rana kız daydı mavo şınlı yolu koştun ya da ravan kaya nakşladın uzurlandık daydı. Halmurat efendim.
3: Yaşı Mürat Efendi'yle kanda olan yaşı vatandaşlar. Meş, Kırışniklerin Kırapak'tan. Ne gafi bir patlak olup denizin taşıdığan şu an maşında bu. Aşın şaşan tuttur. Takladın alınsak, bir vakitte cazın kumarlar dardı. Böyle şirap mı yakan mı?
0: Bunun nispeten biz 10 yıl oldu üçüncü bir vaktimiz. Bu katnaş programımız yol koygandım başlayıp, kartlar sakçı orları yattı ama şu dağlı uyuş, yuş uyupça otuncu, bu şu kadımlarını tatıp üçüncü bir vakti. 10 yıl oldu biz bu vakti üçüncü bir vakti. Tügep kalan en ahırsız kapsız şu. Sizgin burada üçüncü bir vakti. Bu kamera şu xatarlik buyumlarını tuşuyduğun avtomobillarının etrafıdaki nazarat kıldığın kamera. Bu kamera şu maşının bir xatarliki, aldık ayındaki maşın, nereki tuvatıdu, etrafı kandak, muhit kandak. Çünkü bu xatarlik buyum tuşuyduğun avtomobil. Naiti dikkat kımmısa, o bu hadise, ya ki o bu sevellik üslam, ya ki asan partlaydığa ahval bu yüz buruşu mümkün, ya ki xeyim xatar kep çıkışı mümkün. Şuna bir xatarlikini küzütüş için orantılgan aparat. Bu bir. Aparatkı muşu maşının ba yolda menip gitip erip çüp kağan maşınlığa maşınlığa kanda çüp kağandısınız. Muşu maşınlığını yandap ölçemlik yol ölçümünden aşırıp eydep yandap ötkenlik için aparat küçükken. Bunu zamanı yanında bir ösek düşündük okşayımızda kalmana. Bak hep düşünün. Mesela 80'lik yol. Xatarlik buyum tuşuyduğa avtomobil mi? Mesela 80'de işip gitmeyin mandi. Siz onu yanında üçün yüzde mağınsız ya 90'da mağınsız ama ya yüzde mağınsız.
1: Süretmiş.
0: Yanında çıksız. Yolunun sürüdü din açtı. Şuna ama şunun olan yolunun belgelenge ölçem sürettin ya 10% açtınız ya 20% açtınız. Şu sebepten aparat küçüştünüz. Siz uçur geldi. Bunu biz kanda düşünüyoruz. Öyle xatarlik buyum tuşuydu. Ya da git basam kamera asturdu, şajantı turdu maşında. Şu yedi ütü gidip, maşını yanında ütüp, ben çöp kaptım ya da bana düşünüyoruz. Ameliyatta o kamera, avtomobilinin bir xatarlik etraftaki muayet, bir xatar muayet gidip aramdı o. Küzdüş aparat diyor özününki. O kandaktör, mini yandap ötsen ma cocuğunda diyor yüllü itim hemen dedi aparat emes o. O özünün bir xatarlığını gözetiş aparatı. Düşünüş buldu ma. Muşu aparat küçüp kağılına tağından tolısı yolunun ölçümü de işip gitip lan aparat küçüp kağı akval. Şu yolda bir xatarlık buyum toşuydu kapma buldum bir minip kağa akval vardı. Kallımızda şunu yanında ütüp mü aşı eşyan toruğu çüptüm hadi. Emeliyatsız oyla bakın. Mesela aşı maşın yüzlük yolda 80 dımandı ha. Yolun o tarafı da. Biz onu yanında ütmek kadar aklımız hem de. Mesela yüzlük yolda o 80'de mandı bir xatar. Biz mi keynidin yanında ütsek tuatı aldı gidip 80'de minip. Hatta sık poizde yolunu tosu yetişimiz gerek mi? Sizim de oyla bakın. Çokum yandap çıkmış dünyaka. Ha yandap çıkış için azırak maydesep mangım yandap çıkmış. Gep şu maydesçeş cereyanda yolunun ölçümünden işip get geldiğimiz için düşüp kalımız. Eğer yolunun belgelenge ölçümü de aşma yandap çıksak herkes düşmeyemez. Ama şunda ehval. Bu muzunu yandımaya kadar aklımız hakkı ergişip minişimiz gerekme. O 60'tı mağazı bizim 60'tı minip yandısak aparat kuşumuzda. Onda işemez. Şu an özümüz aşı ölçemde işip getip çıkıp kalımız bu işte.
1: Çünşik buldu ya. Neydi yaş çünşik buldu. Ana kısa dostlardan gelen uçurlardan yetküzgeç duraylı ya. İşoya'nın aldığı maşallah köprekteydi Abudu'nun uçuru. Onun dikin Gulca 10. rayonunun aldığı yollar ravan degen uçurunu mu Abdurrahman Songçı evet bu. Atuş itibak yolları ravan deydi İbo Atuş'un uçuru. Onun dikin kinehin avazlı uçurlardan Turgunstam.
4: Berizyete tetrasesi mesela tonlar güzel dosun aklı baynarsın gazcık verse aklı baynarsın tonyen gazcığında maşmakta gaz alasın alışkan şapırsa şükürler kasılasın bizde.
1: Doldu. Rahmet. Yeniden kıra maşinsi aydıgan vakti onun dünkün kaydı kılıp ayda bakmadım. Bu kettim 3 numur. Cereman yigendim. Siz nim demek ki soradığınız sualınız yine kalmazken yüzünüzün şu cereymanı yiyinli deyip siz nimiş buldu ya akırda. Tamam. Onun için hani Abdurrahim efendim.
5: Buraya zetretet gözünü yol kayalı. Sen de uyuyor diye. Kendin yolu kızdan az karmaydan dolu yolu kara gitmeyi yolları varmış. Evet bu kaç gitmeyi bu oraya geçiyor.
1: Buldu. Rahmet.

0: Yeni dostlarının kəgən uçurlan yet güzelə. Ravan taksi.
1: Ravan taksi. Ravan yollar ravan kəgən.
0: Hmm, buldu. Çoğulin xunur daydı. Da bazanın aldı ravan kəgən. Onun din kiyin. Qani. Yine uçurladın. İhtipak yıllar herhalde ravan daydı. Ha? Yoparğı doktor xansının aldıdaki yollar ravan degen uçurunu tapşırıp aldıq. Risalat xanım sizning yazgan uchuringizni ko'rdik. Endi qalg'ini mushu adamning endi o'zining ko'ngilining ishida. Siz endi mushu ozroq nas kerak to'kilib ketibdi taksi mashinaga shunami? U to'lab bersa deb kirishib qapti. Siz yub beray desangiz, yuz jarayonda, ya'ni soat bizib saqlayman deb. O adam yo'lsizlik qildi. Endi bir manimishdaq yo'lsiz adamlarga uchrab qoldi. Endi aytgan qosaq emasga bo'ptilar. Mudavat mapti. Әм сіз мұ, мұшта бір ішқы үліқіп қапты мәді әп сізгін бір тәжірі болды, тәжірі болды деп түшініп өткізудің. Әмді, бұл сіздің ке қолыңыздың төкіліп қалған нәсі, мейнет қыбәткен арасы оған ке, о адам кән қосақ қыла муамыл қымапты деп түшініп өткізудішіңіз үміт қылмыз, Сәр бұл бұл үшіріңіздің көріп атымыз. Көріп атымыз, үшірілеріңіз тапшырып еліп атымыз. Дайым жәнсімлік аңлығы үші, Ақсудың машина асыңыз, номер тақтысыны ішләсіңіз бұлды. Номерім не демекші ме? Көні машиныңыздың номерін ішләсен боламды демекші үшін ама, бұлуды ішләсіңіз. Бұның үшін шо, оқшаш типті машин болыш керек. Әгер Tok maşin olsa tok maşin buluş gerek, yeni energelik maşin olsa, may maşin olsa may maşin olsa, okşaş tipki maşin olsa, siz normal işil talaysınız, değil mi? Hani avazı uçurladın, Abdurim efendim. Oy, uçur yengelik git kaldı ya, hani Abdurim efendim.
2: Oraya zertifikat hazırda yol kaldı. Her bayramda yolu. Her bir yolu yazılsın, her bir yolu yazılsın geldim, yolda araştırsın ama.
0: Hmm, doldu, rahmet. Dostlar, bana bir mezmun başını yetkizü teyli. 2026 yılı, 5. ayının 13. günü, 18. katımlıq memleketlik apetinin aldığını iliş, apet ziyininin azaytış günü. Abdunum Raylıq apetinin aldığını iliş, apet ziyinini azaytış, apetin kutquzuş komiteti işxanisi. Abdunum Raylıq ciddi işlağı taqabıl duruşunu başqırış nazareti monularını əskertti. Yoqur süratlik taş yolu yürgende boran və qum boralıq avar ayağı yoluqqanda imkan qadar yıqın ətraptiki mulazmət rayonuqı kırıp özünü daldığı iliş. Abdumobil haydigende abdumobil aynikini aşmaslıq. Aldıdiki abdumobilga bək yıqın yürməslik. Elan taqtisi, vaqtlıq tosuq və qaqşal dərəqlədin yıraq yürüş gerek. Səvi qarşılığımız uçurlarınızı körüb atımız, çöntiyen uçurumunu oxub qoysan ala olmam dedə. Uçurunuzun ködü oxu çöntiyen, cik oxudu oxu çöntiyen. Deyən zənlərini berib atı mən doyundu körüb, deyən zən berib atı mən dəb siz köp rəhmət, cəpa çəkib sizə, rəhmət. Davən Qızılçıraqın tanışab bəsə, biz qarşı oranını inə qılıb, xəçiləb yizin, biz münasitlik uğurlaq inqasınızı yetküz qoysaq boldu, ə? Hələ yəni uçurladın qaplanın.
2: Ozide yol sayılıyor. Büyüksün yolu, her bayram yolu yoksa bazen fakir kızı sıra sıra bağlı yolları var.
0: Abdurim efendim ne uçururken he? Kaplan.
3: Anıla yasına yol kadar hemen geçir abandım. Yemin daha sağ, yemin daha sağ. Şu Van Galiyen karakmanda gömüşsün abandım.
0: Doldu. Köptün köp, rahmet. İşte bak Hülya senin idarını aldı yolları aban digen uçurunu tapşırıp aldı. Hani Ahmet Can'a uçurayım.
4: Rezatlıklar, hafkan yollara. Hatta işin lıktıklarına alıyordum, tezir yolu karak mangayında koşuyoruz
0: ravana. Doldu. Anası dostlar, ila vaxtı up kaptı. İlandaki yine devamlıq uçurumdan yetküzümüze.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakalı.
1: Şu buna. Mandık. Mandık.
2: Dadu, Abdumo benim tüylükini bir içip vere. Sınırımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akkan bilen bicem turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir iç birine, bir dem sergide bir meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay vay iç birine, iç birine.
0: Meylemse.
4: Ay! Hacet soğukun.
3: Nim diyen çıraylı.
0: Balam!
5: Örümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertidi.
6: Örümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianşan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Сауғы қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
7: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
8: Beijing vaxtı saat 14.
9: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianşan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun basar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
10: Hazırlık dostlar programımız daha uçadı da.
11: Şuna hakkını devamlı kızılıkla katlaş kayışlar dostlar. Kiyinki bir saat, kiyinki bir saat işte devamlı kızılık için Allah mülazimette bulumuza. Şülük yollarınızı bize mire programımız ne? Ahmer Vahit Unzaot'unu kollab kilovatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş. İstimalçılığının sağlamlık için tırış vatkan Ahmer Vahit Zaot'i alayda talep kıldık.
10: Programımızda işletu atkallan maktab bir-birsegi tavsiye kılış vatka yakşı aptol foka aptolu alayda talep kılgan.
11: Onda xosa dostlar, kaysi yollarda keti vat silen, kani yolu uçurları oz evesanla bududu. Şincan 1074 silav için mulazmette.
10: Onda xosa dostlarımız uçurun olan yine dağımlıq yolu aşmayanlar. Şimdi numarımız ekisçi 1074 FM.
11: Hay, peyzi nakşı cümü şunda uzurlanduk deyip bayam nakşını yakşı görüp silen. Onda xosa kani Faruk Balambalim deydi.
10: Aşu kameralardaki şu çüşken nesleni

0: yollaş arkalık, paşkılış arkalık taksi şirketi şoförlerini başkomuzun bulmayı. Şu dakika. Nimde yollap pırdı da bunda kadar çünkü ama. Bu yolumuz başkala yollaşı mümkün koçer gitip akalla taat deyip. Şu dakika aşının okşaş iş. Şu taksi şirketleri mi şoförlerini tüzümlük mansuan, bihetar mansuan. Dep durup adam başkuruş için tüzümlük etmen için belki şu dakika yollağın buluşu mümkün.
1: Ya şirket ya ama hiç kim yolumuz mu? Sizin şu hata mangınız enikte, onu aparat enik körüdü.
0: Hazır Abdurştepen'de bir neresini yollapsız. Çi tayyoli Dığhuy Venda yol buydu ki Toktuş meydanı. Ben Dığhuy Venda'nın aldı çi tayyoli üstüde taksi toktaydıgan belge üstüde belgesi bağı yerde toktatsam majinamını. Likim minimum aparat daha topdu. Bunu kanda kılışım gerek. Dep resminizde evet siz. İsminizde bozun hem de bu. Bu angoyding tingçi. Yüz köy cermanı geçimde ama. Siz salayetinizin unutuk kalmaz. Siz Van Yüeçi. Çuzuçi emez. Van Yüeçi. Mavu çuzuçilerinin toktaydığı orne. Toktakandım o. Adam çürüp, adam çıkıp, hep mağdığan nokta bekti mavi. Çuzuçalı kilip mesela, mişede adamını çürüp, adamını mişeden ilip mağdığa ye. Büye kilip, tok tutup, tırdığa yemez bu. Eğer siz vanyoca, siz mi adam çürüp çıkırıp kısınız mesela, siz miye kilip mesela, adamını çürüyüp deyip, yeni mansanız buludu. Adamını çıkagandı mı müşeğe kilip çıkarıp la ipmansınız buludu. Kandaktır büye çuzuçu edip sızıkını sızı yap mı da yazıp koyup uzun turvalıga yemez. Şu an nazma siz uzun turup getipsiz. Siz men mu taksi men toktusam buldu deyip turvap siz. Likin tuğgan vaktinizi işip getipti. Şunda ko bu şu taksilerin adam çıkarıp la çürüp la ipmanlığa yeri. Uzun turuşku bulmaydı. Şunun için ma töt Bağış sürettik ki üstteki kameranın sahideki karansız. Tuluk çıkmaya kaptı bana vetken sürü itinizde. Manında 8'den 26 minut ötkendim başlayıp en ahırk sürettik karapakına ama üçüncüsü de
1: 29.
0: 3 minut oldu mu? A, 4'üncüsünde çilik tuttunuz da ki. Süret çıkmaya kaptı. 4'üncüsü de belki bunu da işip etken buluşunuz mümkün. Çünkü siz bir yerde uzun durup gittiniz. Şunun için tatlı. Sizin ama kallanız da ölsün. Eğer siz bir şeyde adam kegen olsa, çıkıp mangan olsa yine maa ehval kalmaydınız. Çünkü bu beket. Adam çıkırıp ipmeniş bağdığan beket. Kalayım ka yolda adam çıkırıp düşmüş olan da belgelep peke ye. Uzun duruş konmaydı.
1: Maksuz liniyelerde uzun durup siz. Mikray Cuanca Hufu diye anlıkçımızdaydı. Tungdalyan'dın mavu yücünge itirap kımandım yollaşında ravan kendiydi. Ha? Onudakin mavo Hongsan aylanmının aldı yollar ravan. Garbi çönkörük tərəflərim yollar ravan dedi Abdunun uçuru. Onudakin
0: ayrı durumda taksi köp dedi ha Abdurrahman bağı yoçu.
1: Ahmet dependim. Ahmet.
2: Görüyoruz ya tutup kısa bir yukarı. Eşme karşımayın adı sonra boş yolu ravan
1: ha. Oldu. Rahmet. Yani uçurladın ablukum.
2: Doğumlu şu havru biri yanan gözünü alacağım. Niye bacağın karat banka yollar intay ravama saban bu yolları ya.
1: Sızıktası geldik için cerimanı uçup düşken resimken bu. Onun ikiyin kine Kayserjan daydı. Seher bulbuluydu ya adımızı bek rahmet yetimen. Anamın mizyazı yok aşkazan doğru ziyavatkan aldın kayda. Kaşkaydın ekegen o doğrunu bu kıtım anam öz verip ekesem bulamdı, doğru tügep getti deyip telefon kıptıke. Radyo isimge kilip aşağı adımızın veşinsin tipip, muş işte hem de ürümçüde boz tipip, poştadan sippes boptiken deyip izdigendim. Hem izdep sip verip de şudu biz aval kıgan nersini. Rahmet aşağı adımızın işleri oğuşluk bozsun, hoşallık, hatırcamda yer bozsun deyip. Bek ah gönüledimiz bana. Yaxşı yardım qıptım. Rahmat sizge rahmat etkin bu programımızda. Yani bakırlap kısınız boğudu ekem şu uçurunuz ne? Uçurladın ablamı tependim.
2: Yolu kürbetsem şu otakımdaşlarım şu şida çok. Sisimon abike çoğun kutu. Koçuda. Yokmuşta kızıl çırağı dok yok. Söyletmek

0: ما هذا كان إيجي صوت لك بلاد الجمع كل سلاغي عن ما يكي عادة
1: تقيت خماي لا مختاري من
2: Hayır, zekirik et, dönüştürüm erkenler. Çünkü ben dağının aldırımı koşsun üstünde aradan sen.
1: Buldu. Köp rahmet. Yeni uçurladın. Şıkkınlığını şundan nukup ettim. Diyenzen digenini kılıp dedi. Rahmet, rahmet. Şirzat efendim. Lantiyan Arçin'in aldıdın. Sengon'a bir kızını ipkegen. Deb, bu tünü küçürünüz ki. Bugün küçürünüz. Rahmet. Abdurrahman efendim deydi. Bir krakeygen şu orundan telefon kısam ben hazır çıkmadı diye aralıkta 3 minut öttü uçur geldi uçur kip boğuca xerida çıktı ketkentim aparatka çüpsiz çüpsiz aparatka 100 koy lakin numar tatmaptı
3: bu mu kalası tatmaptı
1: mı? Hı aşbayam kalıqı resimdeki lakin sizin tuğa vaxtınız uzun ki siz 3 minut emez.
3: Hem açın cırttım ama bir kira aşı orundan telefon kısam bana hazır çıkamaydı diye aralıkta 3 minut ötkente uçur geldi. Siz 3 minutta 3. parçadılar Allah bura 3 minut ötüp öptü o. Birinci parça süreç siz geldiniz ya bir dayımdaki tartışık başlaydı bu. Tart kançakta 8'den 26 18 mi bu? Yani 18'den 26 40 sekundu tartıp düşün ama o. Karapekan. Ma ikinci resimde vaktiniz çıkmaya kaptı abi. Ma kiçikletip evesiniz toluk çıktı ya sile. Ma üçüncü resimde karan. 18'den 29 47 sekund. 3 minut Allah birini toşup öptü mü? Endi ma törtüncü parça en tığışı yoğun maşınızın çıkarıp tatkan resim karan. Vaktiniz. Özünüz mü vakit karabla hesaplamamışsa siz ağzakime 3 minut tuttum deyip ağzaki deyisiz. Resimde saatinin hemisi inik dursa siz hesaplayıp bana birinci parçadan başlayıp da o törtüncü parçadan vakitini körün ha. Turam da o saat. Ha, 26'dan başlayıp ha törtüncü parça en ahir resim saat neçe tatılıp da. Özünüzü öyle bakmamışsınız. Ama üçüncü parçadaki saatle 3 minut tuşup oğan tuşa aval. Ha, yeni ötmeyi daha kalanızda. O san sıfır inik dursa yani.
1: Yupurgun ayısı östen boyu biraz kıstançılı hop gitti. Aynanıp minla dostlar tavsiye yerim dedi şov canım uçurken. Kaç kaydın Rozarı'ya?
2: Salam salam riyakettiler. Şengül yaşı mı? Adıca yaşı mı?
3: Yaşı mı siz?
2: Kaçın verken. Şengül çiğdin. Bakıcan kutulakın peşinye raban sosu şov. Rahmet.
1: Buldu rahmet. Hoca zendin ayır durumu birip Adem'le taşlaplam cahidin Adem'le ilip yeni gotu yerine geldim. Koş liniyada ravanken, kilişimizde maşını sev köpken tuhlikin tosuluş yok. Gautirjan, Canubi Meydan ücretli taksiyle köpken deydi. Tayyar taksi ünümlük paylanırken bulsunuz. Yani uçurladın, Çiğdavan yolları koş liniyada ravanken. Memtili Akbaş. 500 koyu falken, çoğusu, 6 numar, normal vecan yüydüğün yerde yuğulu bombedi. Yor sendim normal yuğul bombedi. Kanda kılışım gerek. Çoğutun da diyor ki baramda.
3: Aşk közüne verip yiyorsun Hamza. Aşk közüne verip yiyorsanız bulu da. Yiyorsanız numarını tatip etip bir denizi çıkarıp orada pul töyleydi kanka. Banka kapırıp tapşırıyorsanız bulu da.
1: Abdüsselam diye alık uçumuz deydu. Maşinam gaz, may, koşu kılgılık. Gazdı mansam silkip, şu gaz boğulup, boğulup kalan da his kıvattı ben. Maydı mansam normal. Neminin çatıqı pekat bilemedim. Daha bende miş gaz yolunun çatıqı bop kalan. Navada gaz yolunun çatıqı bop kalsa, man bir usta gaz yolunu remot kıldıgan, bir remot için tavsiye kıgan bolsanla, deydu. Gaz yolunu aşnak remot kıldıgan, yakşı küst bereledigan, bir ustan bolsa tavsiye kısanla. Sakla pakayla abdusalam, uçur kese biz yetküzümüz, değil mi?
3: Ablikim uçur evetme, ceriman talun yeziş doğru mu? Ablikim siz bu hali bir gep söz, cahide balıtınız. Hali gep sözlerinin oranı var. Hali bir cahide uçur bir dağın balıtınız. Kanak o manyak öyle kalan siz he. Çıkız koy bir numar. Ma yol belgelerine dikkat kılmayı menip siz. Bu hali ehval astırdı sizge. Kilişinizden burun dep koyam da. Yol belge köydünüz ya resimde. Yantur sızıkının üstü deseple menimsiz aparat çöp size. Buna sizge 50 metre kalan çağda aldığınızda ekme sızık var desi var man ha. Dep bir uçurunu evet yutup. Enin kendi miyake gen çağda enin cermanı koyam da. Öyle pek ha. Мәсәлән, сез китеп алдыңыз бер яшәнне дәсәп төштіңіз. Яшән

0: tutarsızlıkta. 10 minut burun aldığınızda yaşamba desi var mancı mı da bir uçur geliş gerek. Enin kendin desep mangan değil ki, enin kendin hee dep cerimanı koyuş gerek mi? Bunda düşersiniz olmaydı. Hem de uçur geliştik sebep.
1: Biz bayağı dedim.
0: Yengvanlıudan emez. Vakitlik adam çıkırıp çürüp tiz toktap tiz mağdığa yol bileklerde uzun durvağın çağda uçur kilodu. Ma aparat küçüse heydep get bir yedir. Uzun toktu duvanma dep sizinle heydeydu. Bunda ko. Ama sizlik desivağa işte aldığınızda aparat var cuma az kaldınız desivanman. Desisiniz çöp kalsız dep eskert potram sizge. Cakkıdı desediniz tahtıdı çıkırıydı. Onu siz yemeymiş dep koydu bir kade. Yüzünüz, gözünüz boğandı ki kürüp mağınsız o sizlik ne. Ma uçur, ma gel, yapınız bomba de. Ne de toğra, şunu da işkiz koy. Bir numarını belen bop düşüm ama.
1: Onsiga baldaqsızlıkka şun tesep ütüpsiz emes misiz? Ha, qani uçurlardan aziz efendim.
2: Ha, taksi toktas belgisi yüzdoğluk bu 63 taş yüzdoğluk. Şimdiye işletmemiz.
1: Şu, şimdiden iş getken ki.
0: Hayır, taksi benim 5 pravam var. Pravamdan şeye vakti toştuluk ki ben 4 numar hatırlenge iş bat diye. Ben yuar sende ügünüş kılıp numarını tolukla boğan. Kinişkem zidon şıngyen bulamdı ya ki ügünüş kılıp ben. Bir iş ki prava. Numar tolukluğunup boğan den kiyen. Mesela hazır mavo nemini şu sual cevabını işlep. Kıldınız şunu ama 4 numar tolukluğunup buldu hazır 13 numar tuluk. Hem de ibret dersi okumuşsunuz mu buldu. Açtığım bile hesap buldu. Eğer onun da işip gitken numarla olsa yeni kamalat top kalsa. A 4 numara yetmey. 6 numara kışı kaytırıp gelene izlemez mi? Onun da işip gitken numaralar varsa çokun berip okum sakınmaydı.
1: Hani uçurlarda Longchuan Kutsi Ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Abudonun uçuru. Hani yol uçuruldur temellanla dostlar. Dazı ihtiyacı buludu.
0: Longchuan Kutsi Koşlin yer Ravan deydu.
1: Gazon şeydiğen yer ama Sendongbi tarafta battı. Dapsız Sendongbi ismi var mı? Telefonu var mı? Sendongbi tarafta hem de remote kanı bekçik. Yeni bir Ahmet Yanoğlu uçumuzun uçurunu ala bakalı.
3: Ulan bir uçumuzu
1: ne? Siz şu
0: atandan sanıyorsunuz. Kazı önünün
4: neden şekerlik? Yıllar ama mı?
1: Hmm,
4: buldu. Rahmet. Ablikem. Ağacıca hadi şu hata Yama öğünün aldı kuya kuya ama şimdi amaçın aldığı iki kuruğa. Üçürüp çıkıp o şey tanım yüz toptu. Ya fışır kim yaptı ona? Şu demek ki fışır beğenmeyi durup tuzluğa. Maşinam yok yap yap diye fışırını yollamayı durup başta yüzüne tolam demek.
0: Buludu. Yengallı da bu. Toktuş konmaydı. Toktuşsuz cerimanı koydu. Ben bayağı dedim bu müzik yaptım. Siz nimemiz iyileştirirsiniz. 14 gün 5 ütken çıktım sizinle sizinle. Evet siz 5 minut dinkin. 5 minut dinkilla ahırdaki uçur neyiz uçur evetme cerimant oluruz yezici doğru mu depma aparat küçük günahınızda bana evetip koysanız ikisini bir dep düşünmem de.
1: Hatta evet biz resim ha. Hazır geldi bana emdi.
0: Maun demekçi dep emdi ma başkasını evetip de. Şunu da belen kıptı. Şunu da belen kıptı. Galibiyet yolu da mu? He şunu da belen kıptı bir şey. De, uzun toktutup koysanız aşağı olurdu. Ya siz meslesi yapıp oturduk aşı yok. Yötkemsiz, çıkamsız, bizi saklap durdu dedik aşı yok. Belen bu. Ben öz ağır isimle evet. Fışır yürüttük.
1: Mandı meştim de öz hata evet bana. Hem doğrunu evet ettikken siz. Lekin yenilem şu hata tuttum siz de. Şirali ne uçuruyor?
4: 3 minut çok fışır doğan bu adı şimdi evlendim.
1: Kaç minut?
4: 3 minut çok fışır doğan bu adı şimdi evlendim.
1: 2 minut 59 sekundan. İşte ama.
0: Kaçan tat, kaçandan başlayıp tatkını bilmeyi siz de lakin.
1: Obdan boptu demedim kül katı.
4: Ne hazır al resmen evet program. Aşiretindeki vicdanı davatı ve hazır canım. Kardeş ha yengalludan tehlikeyen. O yengalludan boğandı ben bu koronun ki dervasa aldık koygan. O yolu çıkmadan bu maşina. Bu öyle koronun çıkışı ki bunda tarafındaki yantarda hiç kimse kaçmadığa yer koygan. Yoluyla münasebetsiz. Yengalludan ne tırlarsan yol kutuşu aldın bir sıkıma hakkına.
0: Yengalludan tevhesi piyadla yolumu katlansak çoğruldurunun başkuruşu tevhesi de. Dervazdan aldı şofantonda o. Bu mu başkuruş dairesi de. Sizin koygunuz hat.

0: olmagan bile adam vardı. Şuna bu kanun nihayet doğru ölçemlik icra kılınıp da kapınmayı tapkan derken, cepa tatıp tatkan yüz göğünüzün tapşır etken bolsanız.
1: Evet, kaydı ketti.
2: Vallahi biz mi hata olsa hatalıkımız sonuymuz. Ben bu aldım ketiyem mi şu rüdanın yan tarafını köşe koysam, yangalıdan koydum da çatla koyup için. Hatta çarşı da asır verip, az desem bunu kaydırtayken bunu. Doldu kılıp etken bu yangalıda emezse bana hata çatla koyup so de. O yok kılıp etken o cerimanını. O biz mi bilinmez bu kanunu hemen demek ki ama yumuş yumuşta bulup o başlarımında yap. Cereman emezse geldim. Bunu işte artık koptum cerimanı kılıp bir gün geçti.
0: Miyadaki sizin kalınızda ötmügini, beşirdeki şu cereman talonu emeske diyen gep hata olup kalıqını, bop kalıqı üçün siz manın esli bap barsız. Kalınızda ötmese ten şarayılık çoğun adar facikaya kırsanız buludu. Lekin kanunda hazır men tek şüge yol insancı deymada, muşunda hazır siz tohtatkaya piyadla ütüşüm yolu, piyadla mağındığa yol, çofan tongdau, kırdığa ye. Toxtattığınız cermanı koyuptu. Eğer siz bunun mu kallığınızı ötmüse, yok abi eşirik sakçı mağı cingo degen de, imdep cermanı çıkıp kaldı deyip kallığınızı ötmüse, facikaya kırsanız buldu.
1: Yeni bir birim.
0: Ötküzüp koyduk kallığınızı.
1: Andak bolsa, ama azırak bir ilan anlaydı dostlar. Şurumu yığılıp kaptı.
3: Yağak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıkların işlengen, devletinin işlep çıkırış, keşfiyat, patiyat hukuku erişken, orman kuvvet halkını, kuvvetlik, naştılık. Kuvvet toluqlaydısınız, orman kuvvet talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talqını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6. Davay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdı mı alay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Avtomobil aydıganda xeyka ichim royingizni urg'utim. Biroz deyadin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha royingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi ichimligi.
6: Anglab atqiningizlar 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglab qolayotgan Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Аңлабатқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқылыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек Елі Чоңбазар өйжай чәкілік Şirketinin yeni öyne aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Dada, yeni situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken go, ekranı mı çönken?
3: Elbette, Şinjan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldı. Konu telefonum numu pul hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
2: Telefon almaştırmakçı bulsanız, Şinjan Telegrafını tanlan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesel sorap becer bilin.
4: Kanalı uçudu sıla programımız devamlaştırmızı. Bu programını Ahmerbayt Unyağ Gürüş açıq solarını bazağı sağan Ahmerbayt Zavuti alay tılap kıldı.
5: Bu programımızdan şildot kallan maktab bir-birsik tavsiye kılışka yakşap bu Foko Abdol alay tılap kılgan.
4: Андак болса, учурланды авасаңлар болду достор, а, давамлык.
5: Бүген кызыттык, акыңызга ача бек чырайлык болуп түшүп кенде.
4: А, параң темисин үткөп атты да, хижалат болду ау сурап койгондунча, фарык менен бала. Як. Ким та бу?
5: Абликим.
4: Абликим.
5: Силер ишлесаңлар жогору сүрөттүк таш жол неме деге рахат деп, Нижат хан наги манган сез. Bu bayramdan başka çağda asansör ravan. Mavi yukarı sürekli taşıyorlar. Hem de bayramda da aslında bakıp gitti. Hemmedem yolu çıkan diken dostlar. Aldımdaki maşını, ikizirek maşını bolgallık için o menip kesse, ben bu dikkat kınmayı astı menip de. Ben karsam seyri kıranlık çırak. Da ötkende kılıp atıttım. Ütüp ketken çağda lakin tatıp da. Amal yok aldımdaki maşının Kaşılısı uçurup deme edip oltudum şu. O maşının numar tahtısı yok ki eteki. O çüşmedi akıcan. Ben çöp kap deme edip bana.
4: Hatalıkını tunup anlık uçumuz hem çöp kalsak. Ama şu hatamangan çöp kaldıgan gelip. Şu çöp kalan ki carimanın tölayla kaylı bulaylı demek için. Kaylı bulaylı. Longchan koçuları ravan. Üçüncü körük treplenmişinde ravan deydi. Abudu'nun uçuruyu. Bopta asla altınız kayıtkilerin köyünü bütün ablıkken bol biz keçirip ettik. Hem düşünüşük bu ketti bu mesele. Normal uçur bahsiniz buldu hem. Hicalet bulmam cuma.
5: Faruk Belen Balı'nın mı gibi?
6: Valla bu aziz etkem riyasa ettim. Karnaz bahçı mı o ya Kincan'daki Fahşehir'in doğrusu mu? Şükür iş vallaha bu aziz etkemde zor at. Bu aziz etkem çıkarttı ki yan sordu. İzlenleyen bilirlerin dertleri vardı. Hem de kaynımızdan çocuğun fabrikı bir anla. Bu mu siz? Geçer aylık kalıp tutmak için bir anla. Kaynamazsın. Bunu onun tarzından görürsen otursun kalıp var sana buldu.
5: Otursun
6: kalıp. Adım çakın lafı ekibi tamam lan
5: ya. Ya bu bunu mu kızdım kızdı vardı programı ne? Daşta ortaklaşırken gel bir uçurgan mesele. Bez dukan mı kalımız bez kalımız da ötmeye kalıdı öyle düşençimiz doluk bulmay.
4: Şu bağını da biz mi bilivalımız aşı dostumuz gımla meslet birilgen şemez. Şu dostumuz gokşaş işler yulukkan dostumuz mı anlap he manda oldu kendi edep. Şunu bağımız gokşuna mı?
5: Ama kep kutkın bana da atam Faruk mu bu?
4: Ya ben bayağı ismini Faruk da koysam ben Faruk mu da?
5: Ben Faruk mu da cıklayıp.
4: Bugün köylü nazik kaptı bu ablakimden ha?
5: Şarkı biket aldı da taksi yok dedi yerken şarkı biket aldı da.
4: Siz Faruk emez siz köylü bütün ablakim siz lan aşı. Köylünüz bütün lan siz lan hazır. Kanay Abdurrahim Efendim ne mi deydi ki?
7: Zepretet hocuduyum kayarı. Kalbi yapıyor ya. Sen seninle o yolu yıkıldın. Hasan Tarvan'ı aldı kırıp mamim yolları var.
4: Mındak bir avar ayı münasetli küçür bak ya dostlar anla bir kanla. Ha kanayım. 5. ayının 8. günü keçidin, 9. günü kündüz gece, İli Derya Vadisi'deki Tağlıq rayonu, Bordala Oblastı'nın Tağlıq rayonları, Tarbağatay Vilayeti'nin Tağlıq rayonları, Altay Vilayeti'nin Şimalı'daki Tağlıq rayonu, Örümçe şehrinin Cenubi'deki Tağlıq rayonu, Sanca Oblastı'nın Tağlıq rayonları, Cenubi Şincan'ın Gərbi'deki Tağlıq rayonu, Aksu Vilayeti'nin Gərbi Şimalı'daki Tağlıq rayonu, Bayınqolun Oblastı'nın Şimalı'daki Tağlıq rayonu, şu Qatarlıq çaylarının kısmen rayonlarda azıraq yamğur. Tağlıq rayonlarının qısmen jaylarda oturhal yaki qatıq yamğır yağır iken. Şimali Şinjanın şimali şarkı Şinjanda 4-5 bal qaribi şimal şamali. Şamal eğizlerde 8-9 bal boran çıxır iken. Şinjanın başqa jaylarda hava uçuq bəzdi bulutuq bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı iken. Nacar havarayının təsirinin aldığı məlumat və xətərinin agahlandırış əskertmesi. Yıqınqı məzgildə İli Derya Vadisi'deki Tağlıq rayonu, Cənubi Şincanın Qərbi'deki Tağlıq rayonlarda köp qıtım höl yığıllıq havarayı körülüb, qısmən rayonlarda yığındı höl yığın mehtari köp buldu ikən. Qısmən jaylarda qısqı vaxtlıq küşlük höl yığın, möldür qatarlıq küşlük konveksiyalik havarayının körülüş ehtimallıqı bir qədər çoğun buldu ikən. Küşlük konveksiyalik havarayı və Tağlıq rayonlarda körüldüğən qarı yağmurluq kəlkün, tağ kəlkünü və geologiyalik apətlərinin paydasız təsirdən müdafiələnişini əskərtdimiz. Yəni bir uçurlardan dostlarına gətkizsək. Örümçi Nansan Mədəniyyət Sayahat Zakaslıq Məxsus Liniyası Eçilibdi. Zakaslıq Avtobus Mənzəri rayonuna bir vasitə bar idi kənə dostlar xəbərdar bulaylı. Örümçi Nansan Mədəniyyət Sayahat Zakaslıq Amivi Avtobusu Məxsus Liniyası rəsmi eçildi. Zakaslıq Avtobus Tianşan Çong Cilğisi Meorgu Şikçong Mənzəri rayonuna bir vasitə bar idi. Bir kişilik taq müsabılıq bilet bahası 20 yuan. 15 adamga tutsa yolga çıkıdı. Aldın kilişiş usulü naita adı bulup, veyşinde Örümçi Amevi Katnaş Guruhi Amevi Supsını koşu bulup, Akıl Amevi Avtobus közünükidin tordu kilişidgan Amevi Avtobus digen yani tipip, sayahat məxsus liniyasını çekip aldın kilişkili buludu. Hepta ahırda nensengi berip dem ammakçı boğan dostla sına baksanla buludu. Qanayın dağsa, kegen yolu uçurlarını yığınlap dostlar.

0: Get güzeli paytlansala boladı. Bulakbaşı köçeleri ravan, Longchan köçeleri ravan deydi Abdu'nun uçuru. Onun din kiyin qana Gülbelik appayının mı uçuru bakken?
1: Salam, salam, azizem lan. Kunduzay sonin, kiraylık sonin. Lendezen Allah'a salam.
0: Salam bolsun, appay.
1: Telegram anlarını ben ıskil aldı ana. O tabi, yalpuz abalımız tanesem. Ama şüneyde vatkan ballağa budur. Tarbiya bo'ldi deb o'ylaysan, barlik vujudingiz bilan hal uchun xizmat qilyapsiz, salom teningiz sog' bo'lsin. Rahmat kenim bilan bir payti musiqadan bir maqol yetima bo'lam. Tek yerib ketdim men. Siz varmidingiz, men charchab ketdim. Bularam
2: Aslında o radyodaki başka dostlarım da nurgullarınla bile belki münasebetsiz bab kalışı mümkün mü? Bir tiyim olay. Zirik kanmayı anlayıp, bilip olsak yakışamaz mı? Şuna mı? Zirik durup kanmayı olsak hep o kıyasla.
0: Şu an aralıklarda dostlar şuna çıraylık nakşıladın, kuyup bir vatımız şu nakşıladın, uzurlansın da. Bu da yine aralıklı bir hani. Künü... Adılcan'ın çıraylık müzikaları var bir tanışıydımız değil ya.
2: Künüge 3 kilo oruk laptım deydi o Ferok.
0: Sebep çıkın bir amalı ba.
2: 10 gün dedim de 10 gün 3 kilo oruklaptım. He, ma boptan normal.
0: He, yani ma neminin kiken okyanusunu.
2: Cişonru yap 10 gün 3. Bu tükeptik ya takım malı kivatka akşaydı. Cişonru yap ma şu tamaktan kontrol kap. 10 gün 3 kilo oruklağın bozsanız obdan boptı cıma.
0: Yakşı yaptı. Özgü talepini kattık koyup da bu bala.
2: Zaten şu adam vuruklusçu. Yaş göründük ya.
0: Keyfiyatı mı kötürülük
2: oldu? Keyfiyat kötürülük ya. Beden mi yengil olduk ya. Meyle ettiğinde tursun ya bir 5-6. Kayıt ki çıksın. Beden mi yeni kop kaldık ya. Salametlik olduk ya. Yaş durduk yani de. O sebep ettin
0: mi? Yakışı ya mavu. Dostlar yani bana bir uçurunu yet güzeli. Ürümçi şehirde 210 orundaki ammevi toktalgu meydanını remont kılıp asıraş tamamlandı ya. Aptomobil toktutuş kıyım buluş nurgun aptomobil ilgilerine nispeten ağırık nokta hesaplandı. Ürümçi şehirde 210 orundaki ammevi toktalgu meydanını remont kılıp asıraş tamamlandı. Bu kıtımkı remont kılışta 13,000 toktalgu orunu alaydı köngül koyulup kaytadan sızıldı. Remont kılıngan toktalgu kölümü 12,000 kvadrat metreden açtı. Kiyinki mezgül da hizmetçiler yine Ürümçi şehirdeki toktalgu meydanlarını devamlı bir mi bir tekşürüp yeryüzü oyman bulup kalan yol belgi sızıkları uçuk bulmağın ceylanı remont kılıp köpçülüklerin aptomobil toktutuşunu tekimi tertiplik tekimi kolaylı kılıdım.
2: Yeni bir uçuru mavo 5. ayda muhit tazlık işçileri Şincan Tianşay yavaya hayvanatla bağıçısı haksız kireleydi dedi. 5. ayının 6. gününden başlayıp Şincan Tianşay yavaya hayvanatla bağıçısı ılıklı yetküzüş mehsus para avallığını oturuğa çıkırıp barlık muhit tazlık işçilerine karta kırış beleti almay bağıçı kırışını yol koydu. Bağcı rayonu ılıklık yetküsü siyasetini alaydı oturuğa çıkardı. Yani 5. ayının 6. gününden 5. ayının 31. günü geçe, bu ayının ahırı geçe, barlık muhit tazlık işçileri bağcı kırışta belet almaslık para avallıkıdan behrman olalaydı. Belet bağısı əsildə bir adam ki 70 yuan o. Belet almay kireleri ki əksiz. Əskertip kuyuşk tigişliki şu ki, faaliyet mezgilde muhit tazlık işçileri hizmet genişkisi bilen kiriş bileti ammayla bağcı kireleydi. Bağcı rayonu içi de öz aptomobil sayayeti bileti, seyli aptovuzi ve ama yırt kuş hayvallar rayonini yizkiliş aptomobil katarlık türle bilet ammaslık dairesine kirmeydi o. O türünü kömek çoğsanla ya şu paydalanmak çoğsanla onun da haktap çoğsanla oldu. Dekim ışık bileti de haksız kireleydi kendisiyle. He? Özara yetkizip koyduğunuzda 5. ayının 31. günü geçe.
0: Ondan olsa yine kegen uçurlardan dostlar yetkizimize. Kurban efendim.
3: Bir 174 siyasetçiler yakışma.
0: Yakışım siz.
3: Bir gene radyo.
2: Yakışım siz.
3: Ben şimdi yakışlardım acım o. Ben şu Subarıcı, Kegici. Yine şu Aslanlı İbuttan vakılarda radyo anlayla. Radyo dışında cihazını öğrendim. Tatmıştılandı. Harika işler alındı. rahmet sizlere, cuma benim radyo dışında yaşamak istediğim var. Rahmet sizlere.

0: rəhbər həmrayınız yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdə bolalaysınız.
1: Saat 11-də Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxəsi yenizdəki icadiyyət həmrayınız, AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
0: Saat 13:30-da Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxəsi yenizdəki pultijay həmrayınız, juğlama nömrünü tamaq biletik almaşdırıb, həm pultijaysız, həm xatırjan bolasız.
1: Saat 14-də Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxəsi yenizdəki turmuş həmrayınız, Solution Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
0: Saat 16'da Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solution Epitali yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'da Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solution Epitalının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution Epitalını çürüp serhil mezmulladın huzurunun.
6: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
7: Yanaq, badam, ürük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patriot hukukuya erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
8: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı. Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı.
9: Hoş geldiniz dostlar, programımız daha mı şartıdır? Daha mı okuşurunla karayımız?
10: Dostlar, bu programını Ahmerbayt Unzatın kollab kevatkan istimalçılığa minnettarlık büldürüş, istimalçılığının sağlamlık için tırışatkan Ahmerbayt Zavut alayı talep kıldı.
9: Programımızın işleti otkalla mahtap bir-birisi ki tabisi yakılışka yakşı Abdul Foku Abdul'i alayı da talep kılgan.
10: Andas uçurladın yetküsek, mən xuttan oturup anlavatı mən, mezmullah yakşı boldu, cixsavatlarını bilu balduk, yollam xil ravanken, de bir naqş talep kıpsız. Sıkını, ama ahırda bir... Harap akıllı ya, nakşı uğurlaştırıklı bulan bulmamda, değil mi? Mişu 16. yıla ötküzüldüğün mavu musabıkının biltinli kayadın seti olmaz dap sorapsız o, Ekbercan. Bizden mişu nemige dikkat kılığa, mavu Şipinxoğa, Tuyinğe yolluğun bir videomuz ba. Bir Şipin ba. Aş Şipin'da kaysıqlı şekilde alıdu, kayadın alısız, kanda alısız. Aş video işlengen, aş videonu öpten kösünüz bileleysiz. Cuma Tordun iliş usulünü düşündürgen. Aş bu içasınız buldum. Abdullah diye alıkçımızın bir uçuru var ki anla pakayla.
11: Hadi yüke kanda olan aşırmakı yaksız olma ama iyi. Sokra acaba aşırmak olan mesleğe nurgun mesleğine selam aldın mı? Ben mi yolda ilikte? Boyutu şiddet ama çılığını dörtte şıkkızı yandan mı işte? Saat sonra.
9: Şu an şu yolunun ölçümü de eşlik etmeyi mansak buldu.
10: Hani yine uçuruladın. Mesela sorgan dostlar, hıl köpke ne? Faruk?
12: 16. yüzyılda öğrenciyle karmayını batılacak sen Allah Allah'a mert koydun. Bilet üstünde yüye yakındayken. Sen görüntülmüş.
10: Aş Şipinxoğa karanla, Şipinxoğa doyunga yollanğa mezmun karsanla aşan dışında yelik yakış düşündürge ne? Ma bu Ömürcan ne mi evetipti? Hiç nim yokku Ömürcan sizden evetken mezmununuzda? Sen programını anlayayım da maşından düşmeyi uttağın. İşki bardan vaxtım bop geldi, bop getdi. Tamak yiyemedim, kanda kılımız da bir mezmun. Dikin başka mezmun yok ki siz yollağın.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü dilo ve kanun sahibimizde 4500 yuan'a Wanghong müşk setip aldı. Lekin tatqıba kesel müşkini tapşırıp aldı. Setip alğıcı pulunu kaytırış, tölen berişine talep kılıp arz kıldı degen mazmun dektanladı boludu. Örümçi şehri ahalisi Fan Hanım adatta müşkini naite yaxşı görətdi. Bir qatım alaqı toru süpsidiki bir ermek hayvan dukunu ilan kılgan, nemizce büdür tüklük müşk setiş uçuri onun dektini tartgan. Arqıdan sodigarının veşinini koşup setiviliş işi toğırsa da pikirleşken. Sodigar onunğa setildiğin müşkinin sağlam, sap nesillik, turqi isilliki, setip alğandan kiyen yeni bir aylık import müşk yemi soğuk kıldıqalıqı toğırsa da vədib agen. Fan Hanım derhal

0: Dostlarımızdan ki uçurlar bir karaylı, avazlı uçurlardan sayfa.
1: Aslında
0: Sayfa avazınız bek orulup gidip dön.

dedi u samimiylik bilan. Burilish bir maydon g'arbiy qism plani tashviqot yig'inida ko'rildi. G'arbiy qismga, asos qatlamga, vatan eng ehtiyojlik joylarga berish degan bu so'z uni chuqur ta'sirlantirdi. Liu Shen ishkilanmayla tizimga oldirdi. Shu yili 8-chi ayda azaldan Shinjonga kelib baxmagan xunarlik bu bola Liu Yangdan yo'lga chiqib 4000 km yo'lni besib Shayarga kelib, Shayar nayanlik partiya komiteti tashkilot bo'limida ishladi. Shayarga yangi kelganda notanish moyit va organning noyit ehtiyotchan xizmat ritmi uni qisqa vaqt g'angirtib qo'ydi. Notanish moyit va bu organning noyit ehtiyotchan xizmat ritmi uni qisqa vaqt g'angirtib qo'ydi. Nayanlik partiya komiteti tashkilot bo'limi ishxonasining mudiri Jang Daming'ning har taraflama g'amxo'rligi uni tadrijiy xotirjam qildi. Jang Daming uni va pidoylarni boshlab ko'chma-ko'cha yurib, nahiy bozorining muhiti bilan tanishtirib, ularni shu joyning taomlarini tetish fursatiga ega qilmay, turmushda ularga oilasidagilarga o'xshash g'amxo'rlik qildi. Shu chaqda men bu yer garchi uyimdan yiroq bo'lsam-u, lekin huduqmaslik kerakligini his qildim, dedi Liu Shen aslab. Turmushni urunlashtirib bo'lgandan keyin Liu Shen night tezla xizmatga kirishib ketdi. U xuddi burmi miqdak ehtiyotjon ham inishka edi. 8 soat xizmat vaqtidan boshqa vaqtda u ikki puti bilan bu tuproqni o'lchab, harakat orqali yoshlik bahoriga javob izladi. 2025 yılı 9. ayının 14. günü adetteki bir yakşembe günü idi. Liu Shen ve Garbi Kısım planı pidayları tüncü qatım yazılığa düşüp, dehqanlığa yardan beriş mülazımıdan kanat yaydırıp, Gülbağ Bazırı Ağ kentideki Peşqadam Partiya azası Manglil Qurban'nın öyüge gelip yanaq üzüşüp bədi. Manglil'nin körüş qovudu 2. dərclik meyip boğaşqa əmge qılıp.

0: 99 59 99.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu her vakit siz için etraflıq mulazimet kılır.
2: Beycan vaxtı saat 17'de.

dostlarımızınki programımızda uğrunlaştırılgan mana yuqurqidek sarxil mazmunlarni anglagan sharqaysi yol bo'laklaridan eng yangi bo'lgan uchur berib menishini umid qilamiz do'stlar. Kichik do'stlarimiz anglayotgan bo'lsanglar, endi ota-onalar bilan yo'lda ketayotgan bo'lsa, programımızı yoqtirib anglash bilan birga aktiv qatnashishni umid qilamiz. 5-in supimiz XG1074 FM. Undaqda shu 5-in supimizga kelgan uchurlarni birga yetkazaylik. Shingfu ismlik anglug'uchimiz, xush kelibsiz deb mening rasmimni yo'llab qo'yibsiz. Bo'ldi, rahmat yoqtirib anglaganingizga. Andin Sayfaning uchurbaka Temir yo'l doktorxonasining qarshi tarafi og'ir darajada to'silib ketdi deb. Ma vaqt bo'lganda asli normal bo'lsa to'silmasligi kerak, shundoq-ku, biroq alayda ahvol bormi qandaqa? Biz ma gavda xaritasidan mo yo'lani ahvolini bir do'stimizga yetkazaylikchu. Yingchuan yo'lidan Beijing Janubi yo'liga kelgacha, ya'ni mana sharqdan g'arib qarab mangan yo'nalishda to'stish bo'lgan do'stlar jumu. Anandan keyin Beijing o'tir yo'lidan Hongguangshan yo'liga kelgacha, g'aribdan sharq qarab mangan yo'nalishda avtomobillar chiqgan, lekin to'salmabdi. Andan mau Jinying yo'lidan Minhua ko'chasiga kelgacha, shimoldan janub qarab mangan yo'nalish, Henan sharqi yo'lidan Tibidashuo yo'lningki mushu shimoldan janub qarab mangan yo'nalishi Qatarlıq yollarda avtomobillar sal köpken, yani birge mavu Qarlıqaşlıq janubi ötüşmü körgü dümüşü, Qashqa şarkı yolu ötüşmü körgü gice, janub şimal yönlüşdü avtomobillar köpken, lekin hiç qaysı da hem de tosalgan əhval yok hazırca. Qalgan yolla asas cəhətdən ravanken, onundan başqa yollarını uçur neymiş dostlarımızdan bir uçur saxlap baqqan bolsaq. Andan mavu may qaçılaş, qaz qaçılaş bankilarınaki uçurə tuturuş əhval qanda bu atıdı, uçurlarının bir yetküzgən bolsanlar dostlar.

0: Dostlar, dinkəgən yoluşçuları var ki, işlənin bir 700 deyili. Abdikerəm, bəndən ki, uçurken bu, ə?
1: Yolu sürer, canım bizim yolu, tibbi daşı yolları, maşın sarkıyor, susu polis yok. Aykut.
0: Budur, rəhmət. Acayip kəmtər adamlar var. Sizin onun bir dal almını qızğınğan vaxtınızda, o sizge almılıq bağda çoğun bulğun etdiyməkdu. Dünya uçurun yolla qoyub sizə. Nimi vəcədən bunu yazıp qoydunuz həm de, Abdikerəm əbəndi. Bir iş təsir qıldı mı bugün sizge? Bu nimi iş təsir qıldı, nimi iş qı... Müşkül oyğu kəp qaldınız. Bizge bu əvətdiğe, biz ortaqlaşmaq aylı dostlar bilən, ha?
2: Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yokuş doğrusu, kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkkige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tiz tamak boyumlarını külren ahlatçılıkkige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkkige. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlat çilikigi taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkarıp, güzel muhittin ortak menfaatin neyli?

0: Latino e Atingi Liniyasining Kim Shu Chikish Eğizidin Shu Chichi Chinshin Kausunun Özgü Cem Shu Shimaldin Canup Karap Mangan Yönüştümü Abdumu Bala Sel Köprekken Tosluş Yok Anden Ma O Şangşahı Ötüşmü Körükidin Dungar Koyen Kegece Garipdin Şarap Karap Mangan Yönüştü Doğra Mış Yönüştü Abdumu Bala Sel Köprekken Tosluş Yok
1: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip da.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin hızdı mı alay?
2: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, pekimi ronak tap kızım.
3: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
4: Kendi AI bulut kompüterga open kalan seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlı şiş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalay siz.
3: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz olmaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
4: Kendi AI bulut kompüterga open kalan seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlı şiş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalay siz.
3: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz olmaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

0: Abdükerem'nin ki bir avazlı kuçur baki anla bakayım.
1: Yolu süre, şimali yinsel yolu yolu revan.
0: Bolu rahmet. Onun başka atış iştipak yolları koşulun işte ravan diyen uçur ne ibu atış evet. Rahmet.

0: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da set alıyordu.
1: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazili'nin keltürülgen kualana koşulan. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat kıca royunuz urgup durudu. Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
2: Saat 8.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Shooting Soda Şehirçisinin Şinjanın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñuz bolsa Sulu Shooting Atletalı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusqisi yeniñizdeki ügüniş hämrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Shooting Atletalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.

haftasına yolunçular programımızını davamlaştıradığımız bu programını Tırıt Suda Çekliş Şirketi alayda talep kagan. Kiçik dostlar, emdi ilim ben ögüneyli, ilim benge ehmiyet bereyli seyipimizde nemiş gün uyganğanda tuyuqsız titiraymız diyen temada toxtalımız. Kiçik dostlar, sizler mundaq bir keçürmüşni baştan keçürüp bakan mı? Tatlı kuklavatkanda tuyuqsızla bedeninle silkinip, xuddi pelempeyge xata desiv alğandak birdenli uygunup gitip, yeni ciddilişip gitemsizler. Qoqmağla bu ğaliti şemez. Bugün biz onun sırrını iç bakaylı. Bu xil hadisinin uxluğandı çüçüş dəb mu atıldığın yeni bir qızqarlı kısmı ba. Yeni bəzlə onu uxluğandı.

Hürmet radio anıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansi 107.4 Katnay Sanat Radyosu'nun Gülgüncüler programısı boyunca alış bəduq, yaxdırıb anlığına rahmet. Bugünkü programı riyasetçisi Aykut Mahmud.

0: Programımız başlanış bilen tanla, Abdikerem hakkımız Donhuan Sıçan Atrapları Ravan digen fıçırını əvətibdü. Onundan başqa Zühre digen dostumuz özünün programımızın anlavat qalığını bildiribdü. Yeni qaraydıgan bolsaq, Əkbər hakkımız Mubayken programımızın anlavitibdü. Nur ninki, avazlıq fıçırı bayken anlaylı. Nur qaysı yolladın, yol fıçırı bədikin birlikte anlapaqaylı. Nur.
1: Ayıcı tetresetine yaşımsın yol kahveren. Yahu galsu koş yalışı şu daralar kena.
0: Buldu rahmet. Dostlar programımızga davamlı kızgınlık bilen canlı kalette programımız katnaş kaysla. Kaysi yollar kitabat sila, sila kitabatga yollarını ki hazır katnaş ahvalı kandak tosuluş ba mu, ya ki ravan mu digendek. Muşu uçurunladın radio anlavatkan her kaysi dostlarımız ünümlük paydalanıp kalalaydı. Uçurlarını yığınlap karısam Sayfa degen dostumuz Arşan Qarabi yolu Ravan degen uçurunu əvətibdi. Onundan başqa Şinfu degen dostumuz Başlanış muzikası çıqqan dil sizin kəgəlikinizni bilgənmən deydu. Buldu köpdən köp rəhmət. Onundan başqa Badam Taksi qatnaş liniyası proqramımızni anlaymız deb təxbib otdadıq maşinni sayığı toxtutu. Bazır səl kira boş boğandiki minə deydu. Buldu rəhmət köpdən köp rəhmət. Tor Taksi Rozcan Xurcu Nəncanı aldıravan kralamı yox otdadıq mışiyyədi saxla proqramını anlaqaş deydu. Köpdən köp rəhmət. Dostlarımız manmışında qızqıllıq bilə anlaydıkən proqramımızni Programımız kızgınlık bilen katnış ediken köpten köp rahmet. İbo Atış hoş gelpsiz. Atış pamir yolları koşliniye dravan da puçur yollapdı köpten köp rahmet. Abdurrahman Somkçımı programımızdan anlayıptı köpten köp rahmet. Nur Ali degen dostumuzun ki avazlı puçur bayke anlaylı. Nur Ali degen dostumuz kaysi yol bölgeden puçur bədikin.
2: Olan 1074 Kaşkadın'dan ötürü. Oydurum yolları Ravan.
0: Oydurum yolları Ravan deydu. Kaşkadık dostlarımız bu şükürden önümlük paydalanıp kaygısıyla. Şau ay diyen dostumuzun avazlı kuşur bayken anlaylı.
3: 1074 Kaşkadın Sanat Radyo Sikir. Barlık kıyasını kanına alınla alışarsınla kendisi olsun.
0: Rahmet.
3: Ama yolcu görün şorunlu karakmandan başı olu. Sonunda Ravan kena.
0: Buldu, köpten köp rahmet. Onun başka kıdayı bir o diyen dostumuz, daşı yolu koş yolun işte, şünçelik ravan deydu, köpten köp rahmet. Onun başka Abdurrahimcan diyen dostumuz, Kaşka şehrinin birinci otur mektabının aldıdaki yolu koş yolun işte, ravan deydu. Ekber hakkımızdan avazlı kuşur vakiye anlayılı.
4: Hidayetiz evvallar yaşı mı?
0: Yaşı.
4: Musa ekandı, udul, nene, mutfancı ekeşi, ravancı mı?
0: Buldu, rahmet. Uçurlarını yığınlaylı dostlar yığınlı yol uçur bilen təminli gəyislə. Yeni qaraydıqan bulsaq, 40-70 digən dostumuz, Qulcudun yolu xəvri, Qulcu şəhər işçilik yolla asas əravan, tosulub qağdək yol yox, kün ısıb qoydu, əmma 33 gradus bolu atıdı, sayat kəsanla buldu, yeşilçilik bub gətdi, sayat orulur içilib gətdi, sayatçilə kilav atıdı, deydu, buldu, köpdən köp rəhmət. Demisim, şu yaz gelişi bilalla, mə Qulcuğa, naratqa bardağın dostlarımız intayın köpüyüb kitudu. Bu simlik dostumuz, yopurğa, arjundun, 6-cı oturğa bağıca yollarda adam yox. Taksiga çıxdığı adamlar az. Bilək yollarını tallab minla. Taksici ustamla deydu, buldu. Yeni uçurlar qarsam Abdu deyən dostumuz Xunandın Şəndun Zibuğu qarab kitabatı mən. Şu Guang Gausu in tayin ravan, likin şu azraq yamğur yığbatıdu. 174 bana hemra, mən 174 ke hemra deydu. Mana köpdən köp rahmet, davamlıq manmışındaq anlap duran programımız niye? Nur Mehmet diyen dostumuz Beijing Cənubi yolu qoş yönlüşdə ravan deydu. Köpdən köp rahmet.

Yani uçurla karsam Yasin Can diyen dostumuz ha, yakışırak update alıp olsa tavsiye kısağına bu bitken, yakışı çıkmayı vardı da radyo, turdun anla vatkan, slow shooting'de çürüp anla

0: سيفا بولدو بس قدر يا بلا علاقة شايلي تشون تيان ديان دوستمز ياخشي مسيز مامي يقترب انا واتمان ديدو كابتن كاب رحمة تايري من اوكمزن عواز لقف جوري
1: خوش خوار خوش
0: ابا يقف جور كي يني مدى قايت تشقدو عبد كرام اوكمزن عواز لقف جوري
1: اللهم بس ما يغزا بس ما غير يولي ترسه
0: Turgun can degen dostumuz radio çası otısı netçik doğrulsak bula hem de telefonu app düşürüp anlap baqa lekin ma maşina çıkkan çağ radionu özün koyay desem çıkmadı 174 məkit qoysu ças tutu otada çıkıdıgan do deydim ma məkitki dostlarımız bar uçur beri tanla ço Turgun can bar yardım kılaylı teopiyada panza mən mi yaxşı mən subat app deydi aldın itizliq işligeç anlavatı mən deydim mən da itizliq işligeç anlaydıgan dostlarımız bacım anlaş ne kuldum ben meydan radyoni. Köyünü bitti ne bileyim?
1: Tamamlık yıl kavri yemiş yok abi gel bir de Sırhan'dan aldı diye yiyen karat manga yönüşte başıyla da kapıyor. Şunu da var.
0: Buldu. Sayfa, Encü Cenubi Şimali yolları ravan deydu. Buldu köptün köp rahmet. Kaplan.
2: İdaretler yine maçtan şu gibi taksiye maç yolu çıkana beşe yolda. Koşumcu maçını yiyemez yılan balılıkta asa hemşer işte işte kıldı. Orada kişi dolandı. Yeti davanda yemek.
0: Çidaven.
2: 15 gün dike 15 gün kimdir?
0: Siz mi şu ufçurunu bir yazmış yazıp yan bir evet ne? Kaplan ne? Çidaven tarafta taksi eydeydiğen dostlarımız mesela taksi eydeydim deydiğen dostlarımız olsa biz gibi bir ufçur kaldırı vesaire ama Kaplan'ın ki numarını evet birimiz ne? Onun başka Mehmet abla diyen dostumuz ne?
1: Evet,
0: tügüdüm ha? Kipansı şunu olan tügüdü. Makul. Anıl diyen dostumuzun.
1: Abdullah Teşki Baba 1-4-6'da da.
0: Ne? Aslı başka yerlerde pek rap yürüptü de. Tursun cakımız. Şüterpan ayısta par par par par par aptap çıkavatıdı deydu. Buldu köptün köp rahmet. Dostlar benim için de kızgınlık bilen. Bu için de kalette devamlık programımızda. Yol uçuruyu may gaz uçuru bilen temelge isle.

0: Razliyedin keltürdügen uvalarına koşulgan. Heyka içimdikini içsiniz. 6 saat içe ruhumuz urgup durudu. Heyka içimdiki, içimdiki. Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
1: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
2: Kilinli mimarlı kilinli, onlamadım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İşbar, Oğlak, Kavapkanısı, Ürümkü şehri Karlıgaçlık yolu geçildi.
3: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.

Dostlar, anlavatqın anlayan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosun Qatnaş Liniyası programisi. Programimizin alaydı qolgan talapqığa orla bosa, iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan, Ürüm Şehri Şenhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Onun başqa Ürümçi Sübi Soğudu Sarayının 3. Qavdiki jaylaşqan Oscar Toy Suratçiligi alaydı talap qılgan. Şu münasetle yukur qorulağı rahmetimizden bildirimiz. Rahmet sizlerge.

0: Yana uchurlarni yanglab qarsak Tirishjon degan do'stimizni anglab aytibdi. Mahmudjon degan do'stimiz 3689 xaljiqga. Yana davomli qatnashing Mahmudjon, bir kun paydo bo'lib, bir kun yo'qolib ketmay, davomli qatnashib turing. Qurbonjon degan do'stimiz Chongbi Jolgan Tau yolları yeravan deydi. 2 gün boldu içim ağırıp içimde mölle yoğuzup geleyim ağılı bir ana deydi. Sizinki karaya. Oy. Hem de etiği. Hem de başlanışken sizinki. Devamlık programımız katmış durun. Uçurlarını verip durun. Anandaki gene. Anandaki oylu şöp siz gibi yereyli. Şaçırın erkeğine gen dostumuz. Aydırımda avtomobiller köp tız yürüyüşü atıdu deydi. Buldu. Onun başka Nur Mehmet diyen dostumuz. Minin yetip iş kaldı demen devamlı telefonumu tazlap dur Mehmet mi deydi. Siz tazlap duğan bilen bizdeki okşa çıkayıver demez mi? Bizdeki jığılıp miğayıverdu. Karıştırıp sile özanla tazlap etken bilen bizdeki de jığılıp miğayıverdu. Kan çuçur bəgin anla inak manı mendeple çıkıdu. O, siz tazlap etken bilen bizdeki de batı usta manı mendeple.
1: 174 yolu kavur, ürünçler, Mengdamcan'ın altı yolları var ki.
0: Buldu, buldu, rahmet. Yani uçurlarını yığılay. Veyle veyle diyen dostumuz mem anlavat mem mem gün de anlavat mem hazır kuma olup gettim o bu programıga deydi o köptün köp rahmet ta muhtar emin diye akımızın ki avazlık uçuruyor ya
1: 174 yolu sürü başlanma kan kulu dostu üstünün aldırımı kaç sizin için de arabanız.
0: Buldu rahmet. Muhtar Emin degen akamız sizge mukofat versek çişiriniz bar mı yok mu? Bunda jüdürüş kıbı yaraydıgan çişler bar mı yok mu? Bir gəqi Mutallab Yusuf degen dostumuz.
2: Bizim Muhtar yolunu aç yaktık anlayınız. Mekilerimde uçur bir elizdik. Önümde uçur bir gerek şuka yok. Dekansızlık karşı. Tüm de Muhtar yolunu yaktık anlayınız.
0: Doldu rahmet. Benim için de özünüzün ki anlam atkalığını bildirip duruş arkalık mı katlaşsanız bu ne vurdu programımızda? Kaplan'ın ki avazlık uçuyor.
1: Hidayet kızıma çansın, sürüydün çansın, abdiye karak banga yolunu şimdi aran kere.
0: Doldu rahmet. Kaplan, aşında o değil mi? Bugün keşte işleydi o değil mi? Ekber akımızda. Ekber akımız. Oy. Ekber Guanghui yakımızdan 102.590 uçur geldi mi? Bana mandak uçur verdi Allah'a bana. Sizge mukabat bedim mi? Ötkende bedim he Ekber Aka? 102.590 uçur ke. Manda uçur verip enden yakamam sile değil mi? Mehmet Can diyen dostumuz ben devamlı anlayı melike uçur verişim kolaysız deydi. Buldu. Dostlar onda olsa yani cimip gitmeyi canlı kalette kızgınlık bilen programımızda yol uçuruyor, may gaz uçuruyor bilen uçurlarını verip katına sanla buldu.

0: 29 Celsiya градусқача. Үрім шәһәрнең келгесе 3 көлек һава райдан мәгълүмат аңлаттык. Мен Нурмәмәт дигән достымызны Сәми устам дип сез бу Токионы оңшайдыган устам демекчеме? Яме шуңа дәрхал җавап бирип тыңа. Bu xalçam degan dostumuzdan Changshalu qo'sh yo'lnish uchun dahravalan degan uchurni amatibdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, ko'ngli butun obliginni ovozli uchurib aytgan. Anglaylik.
1: Tomliq yo'l xavrimiz 6 yo'l ko'rikni otdi. Ro'yxat tomon oldi yo'llar avakan.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, muhtaram inoqimizdan ovozli uchuray.
2: Bir yüz getirip yolu sürüp etkenler, Gönlüğün sözcüğünün aldırımı kış sürüsünde arabayken, ben kişiyiz, mukafetini çıkarının aldırdı, Rosengül Bey'e bana rahmet, hidayet kanıkı, köptün köp rahmet.
0: Buldu, he, siz kim o?
2: Namaymayın.
0: Buldu, siz kim köptün köp rahmet, he?

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlad boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Санат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге хамдыра. Программаларыбызда сиз эхтияждык учурлар үзүлмөйт. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılır.
3: Beijing vakti saat 19.
4: Yılın altı bizim
5: bırak. Bana başlandı.
6: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
0: Bu programını Okyanus şirketi alahide talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişki intilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertudu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
7: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tüzüp koymuşlar
8: bu. Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
7: Tamaklarına hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
8: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
9: Başlap kitayla mı şimdi?
10: Başlayalı.
9: Onda olsa Nurgun anlayışlarımız belki anlayışla başlap ketken buluşum mümkün. Şimdi akma.
10: Körüşünen başlap ketken mi buluşum mümkün? Başlap da.
9: Onda olsa kuş yönlüşlü körüşünü, anlayışını başlap ketayla. Biz mülazımımızı başlayalı. Anlayışlarımız körüşünü, bizgi uçuru verişini, Radyo Çastosu'nu 174 doğrulap anlaştı başlayıp geçsin.
10: Buldu, ondak olsa bunun için biz yanılam anlayıcılarımızı deydik ama şu yürek sözümüzü başlaştın başlamdık.
9: Şuna kılaydı. En yeni yol uçurlarını bizden anlan.
10: Katnaş alakadar uçur mesletlerden del vaxtı da haberde bulun.
9: Yol yürü sabırınızki şatlık dakikalarına bizden erişin.
10: Katnaş alakadar beşiniz kaytıvatkan suallarınızga yanılam biz arkalık cevapkı erişin.
9: Şuna kadirlik anlayıcılar programımız arkalık sizler bilen. Sır dış işlemlerini tolumu kıymetlik ve ahmiyetlik de kurup mikrofonu aldık geldik. Riyasaş dostunla Mehmet İbrahim.
10: Bugün arası okşudunuz.
9: Hem de işini dağın.
10: Hem de işini. Hem de şunda tolu sağını buluyverdi, şunda çakarsanla.
9: Gönlüm kemmeyi de girip zaten bu kimde avaz okşuma dedi sana da oyunumuz kırıp körep baksana. Buludu cuma.
10: Süyümlük anlıkçılar yakışık eyfiyet ilgide öykü kaydı sapırınlarını ehmiyetki ilgi kılıdığan mundar yollarınızı bizden programımızın başlığı aldık. Onda olsa başını akır yaktırıp anlap kızgılık falan katmışanlarının karşılığımız. Ben riyasetçi Zühre Kerem.
9: Hem bana Zühre Kerem bilen bir avaz bir natunuş mahum bir riyasetçi. Sizler için mülazımat kılıdı değil mi? Ama olsa kırıp doyunumuz kırıp emili ahvalımız bir körüp yakışanlarını ümit kılımız. Doyunumuz XG1074 FM.
10: Şincan 1074 yanı bizden ve işin salonumuzu uçurulan yollaş arkalık uzanla keti vatka yolladığın haberlerini ben sana buldu.
9: Şunda cihge kızmay. Uçur ben sana alalım.
10: Rast bugün bizden fakat cihge kıldığın şiki yılımızın sağla şu mücazımız Peter.
9: Şuan. Mucu ağlımızını çünüp. Lıkı ağlımını sormaydı genin akşı var mı? Ağlımızı yitip olsa.
10: Şuan.
9: Uçurulan mol mol berip. Silah kız tipi anlatıyor bugün programımızda.
10: Aşta bosuna anlıyorlar.
9: Ondan sonra veşin salonumuz XG1074 FM.
10: Doyun numaramız Şincan 1074. Doyun'u kırıp, içi kırıp, körüp, denzen kılıp, fınşan kılışını unutup kalmayızla.
9: Doğru, merhamet.

0: Karang
1: ma kaysar canlı. Balık lağman pıltı kıldığın ambel bu değil mi? Şu ambelin ki üstü.
2: Ambel üstü sken bu.
1: Ne çukurlu pıltı kaptı. Telefonla o tamı çaplap koyup. İkimizi körüp oturup. Lağman tuat edip.
2: O baştın ma başkı sozulgan pildilerini aldı da o telefonun ekranı degen. Kiçik işini mi emesli bu kaptı. Yakşılıkın.
1: Lekin o.
2: Bir tarafın tatkaş körü etip de o yana.
1: Hemirgi paydı da hemirgi.
2: Bazı men tatkaş ya körü etip de mana.
1: Öpte, lağmalarınız oxşap kessin, değil mi?
2: Tursunjan, iş qılıp sormaydığan sualınız yok mu sizninki? İçiniz pişüde sizlin, ha?
1: Pişüde, bu adam aşında bir kılıp. İç pişü, bu dünyaya kegen adam bu değil mi? Bir, ya yaşap olan mı var? Belki. İş qılıp resmi iç pişüde. Bu sorgan sualları iş qılıp.
2: Fakat cıngı toktamaydıgan suallar ekan.
1: Bazı anlıqçılarımızga göz koyduğun masaka bir ağızı birine digiz kip gidiyen suallar bu.
2: Şu. Gazının namini yötkeş üçün köktepdenin fuyensi bolsun bulamdıgan do. Dep. Aslı nusqısı yok demekçi maşan.
1: Aslı nusqısı buluş gerek do.
2: Aslı.
1: Çokum aslı nusqısı buluş gerek anlıqçımız. Cuma. Bakmıcan. Mevlüt, Mevlüt kanayı yok kaptı kolay deyip durdu. Abla kanaydan yakışarak süzük çıkıdı mı?
2: Abla kanayını zanlık kılıyı verip.
1: Ya ben zanlık kılıyı verip.
2: Dora verip deyip.
1: Dora verip.
2: Biz dorayımız bu. Mert dursun.
3: Ulan Mevlüt ya yakışımızı zöhrekrem. Yakışı. Bu senin aydol yedikaj anlamadı mı?
1: Yakışı.
3: Mevlüt'ün kanayı kılın buldu. Abla kanaydın gülümez mi?
1: Vay
3: kanayını biraz yarlaylı mı ha?
1: Ben ne bileyim.
2: Abla kanayının tabii şundak kanay, mevludun mu şundak kılıkı.
1: Azırak özgürsün.
2: İşte bu kalgını.
1: Azır yaş bile bakan sürüşü şikayeti bir kıydım kozgıldan bulak kılıkı.
2: İras açta kı, ötkenin bir şunda boğandı.
1: Ötkenin yakışırak azır.
2: Bu kalender hatırlayıp onun çeslası bilen. Köyünü bütün ablikim.
3: Tamam yok, yol kalırıyım. Beyciğin o, yolları intihar olan kere.
2: Makul.
1: Namını, gazdan namını ütkeş köktepterinin asıl nuskısı bu mısın buldu? Namını ütkeydiği yedimi köpeydiğe nuskısını yiyip kaldı. Asıl nuskısını köymem de.
2: Hadi ilin ama.
1: He? Başo, geyo de kulağını bana be deyken dostum için de küftür yoktu.
2: Adılmışın da depti. Köktepterinin fuyensi olsun mu buluyor verdi. Bayardın bir meslet beygen. İşenmeyi sonra atamdı bu.
1: O, onda olsun.
2: Ağınımız. Ben yötkigen deydu. Deyko maşininki köy kitaptırı bulmayı demez mu o adep.
1: Deyko maşininki. Deyko bu olsa
2: köy kitaptırı. Emlet yeşil depte o köy kitaptı demez bu o ha.
1: Yeşil depte. Bulduk onu da bu kandikin. Öcet veremdik.
2: Fuyensi olsun bulduk
1: ya. Bulduk ya cuma. Ma programımız akırlaşkan da. Tent terbiyenin reya seçtirdim bir soru ve sıkın şunu olan. Evet yötkü teleyiz seninki.
2: Şu.
1: Yaxşı mı yol xəbəri verədik etdim, lakin bir vasitə göstərib verməzmi yəki məşu ayrım məxanı məşu veşin sıfımızğa fikir bəs alan oldu. Yəki bir vasitə göstərimiz kirib ona da fikir bəs alan oldu. Cuma.
2: Maymunun uçuru ya.
3: Yol xəbəri suyunu aldı, hazırda qoşulmuş travalar qoşulmuş qalmaganda.
1: Oldu, rəhmət.
2: Mevlut'un ismini hata yazdılar desem ya da Zehre edip, zeherli devlet miydiniz taylık memtimin? Zehre edin mındak.
1: Onun üstündeki adli isimle mesela. Zehre edin isimle burun
2: tutma isimle. Şükü bukumuna, ba isim, şükü bukumla.
1: Zehre atılgan nakşıla mı bu? Zehre edin de bu kanalı. Bu menikini o anlap bakmam kulakınız çıkardım.
2: Sizler rız isim deyiş hoş akmaydı ki acımı ben bu şunlarda niye sıkıldım?
1: Bunun da ki isimimiz de demeyli fikir verinler çok hoş akkallı. Özgerti tüslek.
2: Gülkemer mani üç gün udasız yolladın.
1: Oldu rahmet Gülkemer. Bu ne? Hem de şu oldu. Ne
2: gepken bu?
1: Kızıksızlıkken bu. Sen bunu desek ilk payda kılanmay kalamız mı?
2: Başka çoğunuş mu yok ki hem de karap.
1: Rahmet rahmet.
2: Peki rahmet Gülkemer.
1: Üç gün uda ızcıl yolladığınızda. Demek programımız ızcıl anlamat kalıqınızdan bildi.

0: Sizler de vatkan mı şu Eykı Çiğ Doktorlarınızda? Eykı emez, ağlıp İğiz Başlığı ambulatörü işte davalının soğuk sıkarısı işlemde işleydi işleydi. 13, 3 tane 9.
1: 204, 843.
0: Yazılığına 13, 3 tane 9.
1: 204,
0: evet,
1: 843. Başkalarım yazılığına gerek bu kadar.
0: Emeliyetim bu şu suallarını oşulağa Eykı yayık telefon kılıp soruş gerek. Doktorhanı alanın ki. Ulağ telefon kılıştan kokaydı. Bizden soraydı.
1: Doyunda mı yakışı uçurulan yollar var sizle? Ama o Eykı ki aslı maymun deyip. Can yemiş ki benim maymun deyiz deyip. Maymunun resimiyle bakıya başka kep yok ki. Onda buğan ki şunda çakır koydum. Amrak okşaydı deyip.
0: İsmanızı özgertmem sizi veşenlik. İsmanızı bizim şu çekit olsun çekit boyca. Maymunun sürdüsü maymun deyimiz.
1: Gülünün resimimiz, tört kulağının resimimiz, tört kulağ deyimiz. Bunda devatkan.
0: Velisipit'nin resimimiz, velisipit deyimiz. İşkinin resimimiz, işk deyimiz.
1: Sizlerin veşenini kanda koşuma edip, aşu dost koşuş diye yedin, ten japon yu diye yedin, lamcı kumcun haun açıdın, Şincan 1074 deyip kırgısınız, koşalaysız.
0: Mevlutka yakşarak ças sopun bas tavsiye kanmasanız deyicim oğucu.
1: İşletki adamdan sormaydı ki, işletmek adam kırış kaldı ki, değil mi?
0: Avu, hışın arçının udalıdı köçe kırsanız, kâhmet çarşaşırası merkezde bir yava, eşekirine. Kâhmetçe sopalları bakıya. Onun kendi rüydanın şükün çıkayıp çıksanız, ne mi?
1: Ruhsarı.
0: Ruhsarı içe sopalları bakıya. Dırkancı markanı tavsiye kılıyor.
1: Doğru, ruhsarının kimi yakışı ya.
0: Özünüz halep, şiltmek ya. Lekin avu, bazar sitivatken, yayımlar sitivatken, halıgan çar sopanı pişletmez mi? Çüp getirdi. Markalığı kırıp durup, markası kırıp durup şiltan. Kadirlik anlıkçılar, sizler dikkat bilen anlavatkan yollarımızdı biz emre programımız ne? Ak Mervayit 16'lı kollab kelevatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçıların sağlamlık için devamlık tırışı vatkan Ak Mervayit Zavut'i alayla talep kılgan.
1: Yine sağlamlık zalanışını tavsiye kılvatkan hem şu maksatta bir kısım maksat

0: Lan işlep azak sağan okyanus şirketi programımız alayda talep kılgan. Hatta ettigenlik muşunlaştıdın tatip kündülük yemeklikimizi kem boz bulmaydıgan. Nurgun yemekliklerim işlep çıkagan, uzukluklarını işlep çıkagan. Eğer ihtiyacınla bozsa, 380-96-98 numarı bile alakalasanla buludu.
1: Mao, keşkisi açıdıkken bozsa, emeli dükkanları verip, körüp, zanlığa ihtiyacık maksatlarını setelip kesanla buludu.
0: Şimvenli bazada orniye.
1: Doğru.

0: Ma doyundaki anıgıcılarımı uçurulan yollap yol uçur bir vardı. Mesela Etiyopi diye anıgıcımız Xotan, Xotan şer, Beijing şarkı yolda abdumobullar pek köp tosulup gitti deydi. Ana yonku sizin uçurunuzu tapşırıp aldık. Ma bu yeğe ala kadar gepken bu. Bunu 1-2-3-4-5'ke telefon kılıp sürüştür baksanızın buldu. Cuma uksanızın buldu.
1: Yaxşı mı riyasetçiler maşinamın taktı numarı dedi o peycav numarı. Tünü gün Beijing balıla doktorgansı bilen Çongcan minik kesellikleri doktorgansı aralıkları çüp kalan. Bu hotende çüp kalan da ha. Uçurat kuşlu dostlar olsa bana bir köngül soğanı bildirsem numar taktısı yok maşinamın. Ay diyen ben yuvatım ben deydi. Hotendeki dostlar dikkat kıp koysana. Şin Air F58 583.
0: 58 58 3 gene numara ya.
1: 58 58 3. Telefon numaranızı evet mapsız siz bile eğer tip bağışla biz kanda Allah kılışa bak idi. Hotem Peycan'ın Şin Air F 58 58 3. Muşu numaralık numar taksı muşu numar taksında tip bağışla basa Allah kılışkan basa onlar telefon numaralarını kaldırıp koyamasa Allah'cım ha.
0: Anan dekin bir neç gün saklap yıkın. Eğer fakat uçurup olmaya kıp kalsa siz aylıkı doğru dolam iltimas kılalaysız. 13123'ke mağlıklı numara tahtısını almıştırış doğursa da çoğu. Kaydıdın tolukla bir giriş doğursa da şu iltimas kısınız buldu. Şu arkalık mı yani numara tahtınızı bir girip vaxta da tez çıkarıp alalaysız.
1: Rahmet onda olsa
2: Nurman. Ayrıca tetrasetçiler yok. Her biri var. Cudil Pifan'ı aldırık yollarımı koşuyorlar. Şaşırlar ama gene.
1: Buldu rahmet.
0: Abdu diye onu kocamız Beijing yolunun maşallah şu etrafındaki yolla pek tosul gitti maşın pek cihet diye uçurunu beğen kene.
1: Emes 96 diye dostumuz madem pankça ne mi deydi ne mi deydi yol menin ki halıgan yedi mama ben halıgan yedi beşimde vuray ben utturdum anandım çattım anandım üzemnin şey demek çok şey.
0: İşte deptu muş görünüştü lan.
1: Siz şunu demek çok anlamadınız ha?
0: Nur.
2: Ayrıca tetrasetçiler yok. Her biri var. Cudil Pifan'ı aldırık yollar mı koşuyor? Şaşırlar ama gene.
0: Makul makul.
1: Buldu buldu. Hoş dostlarımızın uçurları yani devamlı. Ha? Mehmet İbrahim diyen, Mevlüt İbrahim akımızdan küçük yine sokşumam da. Kayısı günü Mahmut İbrahim davet attı. Dep güzel yurtum diyen dostumuz. Ha? Ne mi desen lan?
0: Kalla tasavvur kısanla şu.
1: Çık gel kusam bana dedik bugün. Uçur birin la balla.
0: Durguncan Cula'nın aldığı da azırak tosuluş ba karşı taraf Ravankya diye uçurunu berip du.
1: Ertu gün yağmur bağ mıdı deyip sorup çıkan bir anı uçurmaz. Bir cevap veriyorum da.
0: İstakıllı.
1: Bugün keçenin ertu gündüzgüce Ürümçi'de hava uçuk beyazdı. Bulutluk temperatura 19'dan 31 Celsius gradus güce ertu yana. Temperatura yukarı baldık ha.
0: Şimdi ögüllük keçidin 9-cı sıla keçidin 10-cı sıla gündüz gece hava uçuk bazı da bulutluk temperatura 19'dan 31 Celsius gradus gece.
1: Hem de 5-cı ayının 13 günüden 11-cı günü gece hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus gece baladı.

0: mandat bölüvatıcı bu müsabıkının umum ahvalını. Şimdi eğer yok ben Ürümçi durup Kaşkaya koymazsa medet vermezsiniz o vakit ekran arkalık medet verseniz bol oldu değil mi?
1: Onda kısa yana uçurlağa kardık ma o Sametcan Seyloben yanılam şu galibiyet yolu koşliniydi ravan, şinxanallum koşliniydi ravan degen uçurun evet genken he?
0: Buldu bu adam tapalıptım şimdi.
1: Yok tapamadı.
0: Öyle 15 günlük mülazım etsin vakit toş edip
1: kaldı. Toş edip kaptı ki şunun akıdın ulaplı yeni adam gerek de uçur begen hiç kim ne mutlu mu?
0: 4-20 verme dedi.
1: 4-20 mı üstü?
0: Ha, buldu 4-20. 6-20 mı çıkan vakti. Yamancı kadar işlep gidelim gidemez.
1: Şu ya, siz kemmanlı desiniz mi? Unumayı verip işleyimiz deyip durar mı ki?
0: Şu, demeli şahımsanız mı meyil deyip işlep gidelim ki?
1: İşte kılayım siz ya, 6-20 mı çıkarıp bakalım siz ya. Siz bunda cepat atıp cümleyiz gün de şu ödemiz değil mi deyip?
0: Ya ki 6-20 mı deyip ilan çıkarıp ya. Bir amallarını kısıvamam siz 2-20 mı ne?
1: Siz de bu iktidar bulmadık.
0: Ronko canı böyle koşulmuş Ravan dedi Şakircan. Nakşkın'ın nakşı da payız nakşa.
1: Nakşı yok.
0: Bu nakşı etkide ki halı bizden bizden.
1: Şunun değil mi? Güzel yurtum diye anlığı için yakından yolu uçuru verip de sayat yolu can bak koşulmuş Ravan deydi ha?
0: Mışı yeşik taşımıgan ballanın yeşik taşımıgan mez kuramı yetmigen dal. Toksikilt mindigan işi kırta teşvik terbiye filmi işi sanlı olattı. Payız günü işildik birini. Adilcan bilen ayal konsakçı çıkıp Kur'an'ı getirmekte 16 kırgen iş kızının ki toksikil deyip kitap atkan görünüşüne muş atallah bir terbiye bolsun deyip işleyen şen misiniz kırıp görüp bakın hem de kün de işleyelir elsek
1: yani işlesek biz işleyelim bile ula atallamayıp da bir dikkat kıp koyunla balırınlağa toksikili de hazır çıkı ha mesela burun Ürümçü'de onda çıkan mesela hazır Ürümçü'de mi hili çıklap getti toksikili deyip mektep bardağın ballı mı bak. Ama şu balığa bir kek koysanla buldu, yanıqahtı balama dikkat kıl. Yolun çetidi mağ, kalpak keygen, kılaymıqan yandı ma, ya ki karşı önüştü mağ ma, bir xatlar bol, deyip manda bir tərbiyenin bəsək
0: kürtü yazdım. Keyninge adam amma.
1: Ha, kızlarını çıkırvanma, balam oğul olsa, kızlarını çıkırvanma, deyip.
0: Hazır, 3 yıl oturdu ki, kokmaydı 3 yıl oturdu ki.
1: Mukum da, muntuzum.
0: Mukum. Mesela bu Çanlıya'nın keynide karab durma, kessat, sek. 9-20'den kin. 9-20 onunla olan ay toktum el keştik tekrardan kaydırgan ballarken çok. Vay ne çıktım telefonum elip sürette atıp ülgürüp bulamadım ben. Hazır mı ba belki? Pervasız. Hani kendi lukı yinşan kovulup koyup nakşı diye dehşet
1: koyup koyup bir be.
0: Kimden ballar doğmuşu deyip gittim ben be. Her birimiz özümüzden ballarına iyi balaydı. Kandak adam lazım ki edeb jili kamu. Bir ettirgül rangpiz hanısta işleydiğen iş var.
1: Şu.
0: Ettirgül rangpiz hanısta işleydiğen iş var.
1: Rangpizin iyiliği çoğun mandak ambanın işçinin amba deyip koyuyor. Şu neminin işçinin iyilip mandak takıtıp kırgen heridalığa bölüp bölüp bölüp takıtıp başta kıldığın işler şu.
0: Kanda ilham işlemsiz. Töt derim mi kaydıydı canım?
1: Töt derim mi? Hazırlam mı? Seyloben evet bir de işleymeliyseniz.
0: Öncelik çıkış yok. Dükkanda oturup kopup işleydiğin iş. Maaşında çıkmasam mı bulmaydı? Maaşını alt derim mi? Östürüş ki onu mu de bulalım?
1: Kemme vatıdı canım. Biz çık idiye hizmet işledik.
0: Eğer kip kip bas kadar ilham işlemsiz işleymeliyseniz telefon numaranı evet versek olur.
1: Mavik Arxan'da kitap yazıp du ma Arxan'dan şehirciye karab manga yönlüş. Arxan'ın şehirci de ma Midun rayonu karab manga yönlüş. Hem karşı yönlüşte avtomobiller köprek, lakin tosuluş yok da bu şurayı beğenken ha.
0: Parat par parma paralda bir şurup dedi Gwangju diye ne? Gwangju'nun yoludan uyaktım bu yak bir karab git parım ha dedi. Rahmet parat par par şöyle tur programımız anlavat kanalımızdan hoş olduk.
1: Abdügürüm siz fakat özünüz okşamaya kaldınız ki yaman çık kek ötüpsiz ki.
0: Nakşet. Nakşet.
1: Bek. Şakalık bak kaptı.
0: Sözük sözük et ana sözük ya. Mevlut ki dükkanına ağan şüphelini yolla basınız oldu. Ne mi dükkan ne?
1: Meyveci bir dükkan iken bu.
0: Diye doktor hanısın. Aldırık yollara van. Ma dükkanın ağan. Okumadım.
1: İsiniz geldi mi?
0: Vay kayıs günü hediye keyiz keserlikleri doktor hanısını biz bir kıtımız bivas köşesini uyuşturakamız mı? Şuna ona masırtı de en kireyli de muşu meyveci dokundan aldığını ötkendik. Elikinde bir tolap yerine kurbancan.
1: Toldu mu şükürünü?
0: Vay.

0: Bugün de bek tola pegente. Demek hazır programımızı anlaş mı ne? Bir içimi seyitip dur. Aşı hediye göz keserlikle doktor kansından aşı bakın dedik ya. Ya da cuma.
1: Koğun digene tılıp tılıp tılıp levitip de o tavuzlanım.
0: Hazır buyurup yiyip gelelim. Kanaylarımız içilip gitti o gündeyim.
1: Ya içildi ya tutuldu şıksın birisi buludu o koğun isek.
0: Şu kayıs günü. Ya koğun da yemeyler az. Kayıs günü acaba aç. Taz aç. Toyukta yavan mı gınım kapışayım akıp.
1: Aşta yavağın bulsanız mı da ağır kamaydınız ha?
0: Ya rast ağır kamaydım da. Şu vakti sen ki nim kıp kaptı mı? Bazı acıda.
1: Kıçılı kapsız mı?
0: Kıçılı kaptı mı? Minin avazım bir ayının aldı şunda yapıp kalan yani köktürüp de lansaya kılıp
1: şiş kettim.
0: Yakışıp kettim. Lekin bu köktürüp de beden kartı ek stresir yok.
1: Yok yok. Çınlı bunu yok.
0: Birisi bağ dedim sizge Ali.
1: Şunda yeme katık bunun ki yakışı tarafını mukumlaştırıp siz inıklaştırıp yaxshi amaliyot ashinda qilib yapmaganmi shu a?
0: Alqi lobo bozorga chiqsa tivib jiroq ketibdi deydigan bir gap bor. Shundong dedinglar aptisining kish xetini bilanmidim deydi. Mavu.
1: A.
0: Mavu Abduqahorga. Hey. Mavu Abduqahorga.
1: Sizlarning qaringlar yo'q ha bu ishlar bilan
0: ha. Mavu Abduqahorga shu futbol biletini oldigan detalning ismi kerak. Shongdong deganini yozib avatpagan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi, jumo.
1: Bavşan yollarda maşin asraq çıx degan uchurni mikray bagan ekan.
0: Rahmat. Nur Ali'nin uchuri.
2: Salam 1977 kadrga qo'yib. Aerodrom yollarda maşin asraq çıx degan uchurni yo'q ha.
0: Ma'qul topshirib oldik, rahmat.
1: Bunda sen münevver gekla.
2: Ya bütçe bu. Ebu ben. Sebi oldu teyirinin kocuğumlar. Bugün kulağım için maçlı köyde kurulabilir ki. Giden pat tek üzerimden ses pat.
0: Anda mı dep gitmez. Siz bağma yutturup aşı. Vuruplu pişanız. Vurup gep tapıyla aman.
1: Rast mı bu işle bir...
0: Ya ma. Sen suğurta. Ama kakşaydı sayılı o bana kolun karakanda.
1: Suğurta ziyakşı mağma yutup dedi.
0: Şu an birbirisini kör ama ya ağır.
1: Ma ishki kasbniki lekin u bir-birlarga faqat yetishliklar yo'q ekan to'q ma ishki kasbniki.
0: Shu. Ya yo'q, saylovdan ma'noda sug'urtanmagan gap.
1: Ha, shunga.
0: Shuni ular ochiqdi menda deb xirida qochirayotgan gap. Hozir saylovdan deydi uning sug'urtisi jo'kan deb. Rahmat ma'u limon, Ilyar qatarliqlar shingdong degan apchini yozib avatibdi. Bu nechta ma'rifalarimiz hozir yo'llab beryotir sizlarga. Jumo.
1: Yani nurunu
2: uçuyor. Yok her bir yerde ama şişen götürmüş öğretmen üstte. Öğretmen şerh karakmanga yönelmesi maşin beköpüne karşı taraf maşin çöktü.
0: Buldu rahmet ağın oğucular. Hazır programımız devamlaşıp 19'dan 34 mi diyor teyip de. Bu da ise faaliyetlerimizi bir tanıştırıyor tam da.
1: Aşta kılaylı.
0: Abdumobil klubu faaliyetimiz hastalığı tavsiye kıldığınız.
1: Namı kulaktan kulakı yetken.
0: Polomuzu ticaydıgan.
1: İsil Abdul Mul.
0: Mulligrin Abdul.
1: Mulligrin.
0: Abdumobilinizde Abdul kanmagan bosa. Mulligrin Abdullarını Abdul koymak çoksanız. Mulligrin Abdullarını koyun. Mulligrin Abdul'dan başka yana nurgun universal mulazimetle bacı mı? Telefon numarı 13-5-9-75-75.
1: Onun başka Şincan'daki en isil temini izleş pahaliydi de sizlere tavsiye kıladığınız bu olsa Serdem Kroren Kalgüşi Ügürhanısı
0: Aldık çıkıdık tamakla ama Yürüyemendim başka Rojamo meyisem bu mayda bir gün ha
1: Yaksız Rojamo yemem Yürümeysiniz bulduğu için tam
0: Açık kınma ya
1: Açık kınma
0: Onun başka tohu paçakları Hamburg balıkları ba Acayip peyzacı mı anlıkçılarımız Doktor yeniğinizde pahaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığınız sen şıkanızı bilirsiniz. Ettirgülü restoranı bilirsiniz.
1: Bilmez.
0: Meyli azal, meyli bizal olsun. Tütün çıkaya vaktin adı köz anlağı çılık edigen.
1: Alıp İğiz Boşluğu Ambulatorisi.
0: Aaa! Banağın münasebetlik. İşlerine olsa Alıp İğiz Boşluğu Ambulatorisi. Verip ah! Pes anla birden Lıkıp oranı olanı tırağız etdi. Telefon numarı 13-3-9
1: 204-843
0: Bana giy deyip tutsak Küçürge kalma balı.
2: Salamu
0: Ha karşalımız karşalımız.
1: Bu balı. Şincan'da şöyle aldıdın da bazı akarap manganda maşınlarına ait köpkene paydınıp kalanına Kayser balını uçuri.
0: Yakan konu jotun aldıdın konu şey terep kemen işte maşını selköp dedi. Badam taksi.
1: Halık yolları koşulun işte maşın köpke abdunu uçuri.
0: Hongshiyue.

0: Yolu da maşallah azraq cıx tosluş yox dedi. İsmini okuyamadık bu babanın ismini.
1: Bilal.
0: Bilal mı? Bilal kim? Lila'nı küçükini yazıp.
1: Şu.
0: Her bir yetişmeyen dekiler.
1: Fakat ismini yazış kuşakmaydı kendi mi bir kısmı mı?
0: Bezranlarının Araplarının kıskılığı. Bezranlarının Araplarının yıkılığı.
1: Ha
0: ha. Ya bir Arap kıskılığı görülgen dekiler olup gitti bu.
1: Dek çikitler deki.
0: Kaplan.
1: Kaplan ha.
2: Acaba çifandım ne yapalım? Mojiye karar bandan yönleş körek nasıl maçlar beketine?
0: Buldu. Bu bayağı makanim buldunuz bugün. Avazınız çoğulup gitti. Bu da puşturlarını yollup köküm yaptık. Gömgenimiz yakışıptı.
1: Lurşancı eşkili yönleşti. Bektoslu gitip de maşın köpke abdu diyen uçumuzun uçuruyor.
0: Bana Kayserjan 1070'de yani tamamlık durdu. Lagmanı pıltı kıptı. Pıltı o mu o?
1: Doğru.
0: Cizdiğini kaçında oldu?
1: Cizdiğini dügülek buldu.
0: Cizdiğini bunda oldu. Mağını pıltı kıldık dedi. Lagmanlarını pıltı kılıp üstüne mayını sürkeş aldı. Diye man de başkan açırken mi balık falan karganda?
1: Akan bel ustusu
0: ki. Akan bel ustusu mi ki? Baptı baptı. Heri dalarınız kepesin cima.
1: Şu ma o atırgı rampiz kansının ki telefon numarını soru kalla xeyli bakya Seylo be anlavatkan busun semetcan Seylo be. Bir yolu bitine. Doyundu mu soraptu mana mınşamı mı işleydi kendi orını ne de rampiz kanına da. Şimdi anda şunun yanı da rampiz kanına orını.
0: Şu. Ben raspadım, üydükülen ipağın. Minaver baldı siz. Cidde terim ama. Minaver. Minaver sestra. Minaver doktor. Abdurrahman o değil mi?
2: Abdurrahman. Sopristan'da ama Verbaylan'da kanlar rastlamamış. Daha benden yeni bir ketki mangan. Ravan'da da kayda da istantı bulmakta.
0: Ravan. Neymiş geldin? Ben o şu bayram mezgildi manga aktım deyken Ravan diye. Del moşunda vakitlerde mangancı mı? Ay tosluk kalamam mı garip aylandınız ama körük çıkışı boğan aralıkta tosluk ettim işte bak yoldan. Lakin körük çıkışı boğan diken hem de onçilik köp tosluk yok. Şunçilik ravallı bir vakantım. Hatırcam ben akokmay.
1: Haykı yayı.
2: Şimdi o kartlar Cuma'nın aldığı, Memun Dünya'nın aldığı koşulmuş ravanken Cuma. Mevlüt Mali'yim. Gözüme de kaydarak yaksıma.
0: Bugün çıkken kızmam. Mağlup da ki futbol müsabakasının biletin üçünü alsam, iki bilet ki ağıyla bilen kırgılı balamdı. Ne mi diken ki bu? Üçünü alsanız, iki ağıyınızda üçünle kırılayızla. Üçünü alırsanız, çokum kimliklerini ilip ilişkinle gerek yok mu? Nekmeydana baka bak.
1: Üçünü ilip, kız kuşlu beşimiz kırmızı değilseniz, onu da tutmayı, onu da bulmaydı.
0: Onu da bulmaydı. Üçünü alırsanız, şu bile şu iki ağıyınızdan kırsağına buldu, kösağına buldu. Tianşan İpek yolu tamla şartısını ki aldı da maşını bize köpteydi Mehmetcan Gengo Pifa diyen de ki orada aslımız değil mi rahmet?
1: Şarkı aylanma Cenub'dun Şimalgı Meniş'te Şihun yolu çüşüş eğizdiler maşıla Bekçik tosuluş ba de Mahmutcan şu uçurunu yollabdı he?
0: Hazır tosulup ne geldiydi Kayseri?
1: Sen de 11 görüknün astığı kepti deydi o.
0: Ne tosuluptu?
1: Maşın candaşını aldıdın da baza karabmanga yönüştü maşıncık ya. Hem de bu tosluş.
0: Ravan ki. Hazır tosluup sen de onu büyük yürüyün asla kepteydi.
1: Şeye geçin maşınla kep kettiği deyin kepte.
0: Alıp bir kız başlıkan bala türüsü mü kapatılmışsa adette ne çıpıl uyuyduğun da çıçın. Baza ahvalı ne çıpıl balı batkandı de. Biz bunu pekat kumudu.
1: Bazanın ne akıdıma.
0: Bu çünkü bula pul ulanın ya çok kırdık.
1: Şu biz bilen bu pullanın pekat alakası yok mu? Bağlarının ki biz haberimiz yok.
0: 13 Üçtanı 9, 204, 843. Biz bu numarını bir kere demek ki ilan kılamdık dostumuz. Ha? Bu için numarını silah bile var. Son soruyduk sorularını alabası sonra var. Son de numarını ilan kılamadınız. Ve sen kayıtın asanla buladın. Ya bir vas telefon kıp soran la o. Eyki yayı her kız kapıla götürken bala mesela var.
1: Yok şunda umumluk bala mesela sorusan. Ağırın cevap verir. Andak mandak kilin adep. Şunda o da yol gözdüdü.
0: Ünlü sel kararak oğunu lan. Könlü bek yakışı bala.
1: Könlü ah.
0: Yılanı aldırma şıllar köpteydi sırdaş.
1: Mayra her cay her kandak vaktinle ait güzel olsa ben maşinle edip mangaşka vakti vakti de uçur bir bulamadım. Lekin ızcıl anlavadım ben de uçur yollab da Mayra.
0: Aa bir izot istedim. Zühre Kerem Mevlüt benim karşılam silah ben teselli muhtaç yapıp kaldım. Keypiyanı götüreydi kendim. Vay anlı uçumuz biz birsin sen nerede birsin kile seni yakışıkörümüz sen ket. Sana üç demeyemez. Hemenlerini karşılayalımız.
1: Doğru.
0: Kayfiyatınla yakışıyor musun? Radyo çasutunla bir izledi. Tokırlanla. Суа-суа.

0: la gap xe lang la ma wo ni me dei to ma ne
1: do yin dei
0: do yin dam do
1: do yin dei mis
0: yaş ki çoğa yakandı bu şimdi hop kaldı kendi ma do yin mis kırsınız bizden gali hareketlerimizi görüp kayfiyatınız yukarı kötürülüp kaldı aa 134 ma bal jo zükre
1: ha
0: ahvaldan qaraganda qaram
1: qanda ke
0: özük bolgan işençis yoqul ban eken
1: bu bal bu yaxşı işlarni bilmeyi ötep kitip bağan şu kayfiyat naçar eken bu balanın
0: ey bir riyasetçiler birisini ögeylegen işi var mı
1: o yok ey men hazır közlerim çıkıp bunda işlarni körep bakmadım bu işkisinin ögeyliginni
0: ha şu amas bu şuna muşu uçurunu nim dep yazıldı digende şaşkam özük şaş bolsa Ani kendi kayfiyatını kötürelaydı ama bala.
1: Şu anlısın, anlamayı neymiş kuludu, anlısı kayfiyat kötürülüdü, şunu mu bilmem di ki ne
0: şu
1: bu bala emdi.
0: Ey bala, kile mi yakam ben? Biz konuşturup kayalım aşk kireye sizce, kile. Doğru cevap verdin la, boğmam la, cuma. Ya ondan sonra azırak bir ilan alamam da.
1: Müstakıllı.
0: Müstakıllı ilan alamam da. El aladık ki kayıt kelimiz.
2: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen, devletinin işlep çıkarış, keşfiyat, patiyat hukuku erişken, arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet oluklaydısınız, arman kuvvet halkını işçen. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, arman kuvvet halkını. Patiyat numarı ZL 2021 11 3047 6. Davay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: He?
2: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın, öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet gübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan, 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun, yatak öyü tekimi köp, tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Tor Söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü Söğreti tez. Bivas körsüçte oyun oynayışta kitabanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
5: Şinjang telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğtısını aşıqısınız, tört çoğun hukuk mənfəttən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjang telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
2: Tamak etkəndə Jungo tuzçılıq grohi işləp çıqağın təbii tövən natriyliq tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kəgən tövən natriyliq tuz ilmi tənşilip tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Jungo tuzçılıq grohi işləp çıxağan tövən natriyliq tuzunu tallan. Caylardakı hər qaysı çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setilidi.
6: Bəxit və xoşallıqı tolğan hayatlıq səpirdə bir sırdışınız bolsun.
7: Avtomobil haydab səpərgə atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
6: Öydük çağılarınızda sizge hoşallık epkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
7: Katnaşka alakadar beşiniz katkan meselelerinizge cevap berip, yol yürüyüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızga yardım berelgidek hemrayınız bolsun.
6: Radio chastotanızni 107.4 tötkü toğırlanda çehrinizni tebessümge toldurup bizge hemra bulun.
7: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yaxşısı buluşqa tırışımız.
3: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Şimdi kadirdik anlavatçılar yollarınızda biz hemra programımızda anlaştırmadığımız ben riyasetçi Mevlut İbrahim.
1: Ben riyasetçi Zühre Kerem.
0: Kadirdik anlavatçılar sağlam gızalın içini ve sağlam ozuklun içini teşebbüs kılavatkan okyanus şirketi. Yani şu teşebbüsü layık alette sağlamlık münasebetlik ve sağlam ozuklun içimiz münasebetlik okyanus markistiki bir türkün mahsulatlarını bazağa saldı. Hoş, telefon numarı 280-96-98. Eğer okyanus mahsulatlarıyla tanışmak aylıydı sana, Şinven Lı Bazadaki emeli dükkanı verip, Körüp baksanla boludu, bahası onçilik kımmet emez. Hemimiz kültürelikdek bahada, cuma.
1: Yana ahmervayit un, ahmervayit gürüş, ahmervayit yağ, açıq su, organik gürüşlerini bazağı sağan. Şunundak istimalçılarının sağlamlıq üçün yana dağımlıq türüdü tırışmaqan ahmervayit un zavdi programımızı alayda tələb qıqan. Üyilerde ahmervayitin un yağ gürüşleri bolsun, açıq suları bolsun, işletinle, tamaklarınla acayip oxşaydı ahmervayit un yağ gürüşleri bilen.
0: Şuna kadar da kalınlıq üçünlə, ömdüyümündak bir tavsiyelerimiz baba. 2026 yılı 5. ayının 13. günü 18. kıtımlık memleketlik afetinin aldığını iliş, afet zihnini azaytış günü. Abdülüm Raylık afetinin aldığını iliş, afet zihnini azaytış, afetten kutkuzuş komiteti işkanısı. Abdülüm Raylık ciddi işlağı takabül duruşunu başkuruş nazartı Munolan eskertti. Yukur sürettik taşıl yürgende boran ve kumborallık avarayığı yolukkanda imkan kadar yakın etraftaki mulazimet rayını kırıp özne daldığı iliş. Abdumobil aydigende abdumobil aydikini aşmaslık. Aldıdiki abdumobilga bek yakın yürmeslik. İlan taktisi vakitlik tosuk ve kakşal dereklerden jirak yürüyüş gerek.
8: Olup kalsan şamalım sen, tünde şiirin hiyalim sen.
0: Ondan sonra dostlarının keyif çorlarını en iyet kızımıza anlayıcılar.
1: Buldu. Karsak Sırdaş hazır üşüyatıdın Seyfeyan Karapmanganda yollara var digen uçurunu berip duha.
0: Şok nakşlarını alınsa, kaysı nakşını alınınız var çünkü yani inikten. Samet Lobel, bol de bunu resim tatıp, evet mi? Bunda bir xat yazıp, evet mi? Xat yazıp. 13-39-186-0-330. Xat şekilde, evet mi? Bizden başkalarına evet işimizde paydası bol. Kolaylık oldu ki. Bay Razi'ye kök kök deydi, vay Zeynep.
1: Zeynep. Yüzen ne uçurunu alıp bakaylı ya?
9: Önce tıkıyor kanalına yaşımı. Önce onunla çok gayri tutun.
0: Rahman.
9: Ben maşından teyze ağa maşası, ben yol yürüyüşte süsüp kalkıyor bunu ben.
0: Kapıram.
9: Ben de bu ben kalay digen, bu ben kısa bir dağbanız olmuşum kıtırayımı.
0: Buldu, buldu, buldu.
9: Sonra kalkay digen.
0: Vay buldu, aşk kazı ben kapatsanız da buludu. Çünkü o dekan ağa maşına onun çoğundayıp durdun ki kayadılığını ula inik bilidu. Çok umanın toluklu bilin. Cuma elektronluk nuskısı bağlı yol yürüyüşken işkenizden ki. Elektronluk nuskısı mı gerek zaten kağız nuskısı mı köprak işletip kalırsınız. Kazıvendeki motorlu katlayış basların başkırışı olmalı basanız buldu. Ete normal hizmet kılıdı ola. Çünkü ete normal hizmet vakti de becerim asanla buldu.
1: Ay Fernanda da siz onu sorgan sualınızı hazırlıkı gep cevap ketti ya. Normal hizmet ete.
0: Ete normal işleydi cuma. Bayan Buranlı kocamız balam batınap oturdu, devat etti.
1: Neymiş ka?
0: Kaç günü, 7 gün dem aldığınla ballayı kulağını dın tutup anlanla.
1: Şu.
0: Evet, şen boz okumduk deyip, boz okumasanla. Aş olsa, iş olsa, aş olsa, iş olmasa. Yaz olsa, kış olmasa dediğin balını bulup kalmalıcım ha.
1: Dayağı, ayağı.
0: Bayan birisi, şimdi batınap oturdu o balamda. Bu amal yok. Çünkü ete hem ya normal hizmet kılacağım.
1: Onun aldığı da şunçilik de mağam mı onda boğan dekin. Bırak gün koşup okup koysanız hiç mi bulmaydı okuysuz?
0: Ben futbol müsabıkası gibi ballarım deyip belli belli verip körüp bile edip oylağın Yaşar'dan çıkarken filmini görsem oranına tallak olamaydı. Ma telefon arkalık tallak olamaydı onun okucumuz. Eşek bağa baktır mesela ballarım deyip çeçilip gitemem mi o deyip oylap kalsanız. Onda olsa yeniniz dikile bulan. Balınızın indikileri bilen siz buraya kirli basınız bulduk o.
1: Almış
0: basınız bulduk diye ekrem. Hatırlayacağım bunu çok kumbaş belgelenge oranı oturursa demesin mi? Ekile bağış kısım yine balam diye. Ben ayak bıra istemeye ekile anladıysam o yakışamaz mı? Ensirimi anlatıcı balla bazı işlerdi.
1: Eyko yayı.
9: Ben unutmadım. Zükkan bu ya ki gelanız ağırıp kaldım ha. Gelanız ağırıp kalsaydı bir şikayetim var o. Hemşen.
1: Körülüp de adamsız mı gibi?
0: Kimmedi daha tam siz?
1: Kör, doyundun körüyle bankin dediniz mi ya?
0: Ben aşımda özemge kartayında biber var adam mı? Hazır. Zükre köst koydum.
1: Köst koydum şunu ya.
0: Özem bilmedim neyin boğunum ne şıkılıp. Sel çuvalı git var mı anı tamam.
1: Yaşlarmış şu dikani düşüp çuvuldugan yaşlar hem de.
0: Bu özgü koygan nakşlarımız acep yarım hafta. Valla kandan akşamı koyup ezek la.
1: Hayda, özüm.
0: Anlana aziz. Müş uçurlarını görsem dünyada adam razı kılmak da istep karayım önce.
10: Rız.
0: Ağırlıklar değil ama köp koymadık.

0: Sen 96-98 bir telefon kılıp oranını inip bilip maksatlarını körüp yıkanla en uyumi bahası biz oylağandak onda kımat emez. Hakikaten hemimizin istimalığı çüşüdü.
1: Doğru.
0: Hem kubul kılalayımız hem o arkalık sağlam ozıqın alayımız. Ana müslahı birleştirupla qadirlik anlıq uçular. Ha, olsa faaliyetlerimizin müdavü teyli.
1: Abdumobil klubi faaliyetimizde sizlere tavsiye kıladığımız olsa.
0: Namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulunuzun ticeydiğen.
0: İsil Abdulmulligirin Abdulri. 13-5-9-75-75. Mulligirin Abdulri'ye basan Abdulkuş'ta başka yani başka universal malazımetlen bu. Telefon numara 13-5-9-75-75.
1: Doktor yanınızda faaliyetimizde sizlere tavsiye kıladığımız. Sen şahınıza Atırgül restoranının az aldım mı, bez aldım mı, çıkıl bulduğun 4-ci kavetteki çıkıp şimdi karsak alıp iğiz boşluk ambulatoriyesi var. Alıp iğiz boşluk ambulatoriyesi kirep mi şu çışkı alakadar işle bulup kalsa aşağıda körünsanla buludu. Aldın kiliş koymak çoğsanla 13-3-9-204-843.
0: Yazamıqamız ona bizden sorsanla buludu. Şimdi anı ki an isiltem izdeş faaliyetimizde Davan Şimali Oli Ford Tötesluk'un kaypaş olduldu ki Rus'tan doktorhan stambarın çıkayı dedi ki Sertem Kırıran Kaligüşi Ügür Hanısı. Bir kıytım işkelle Ügürüsünü kayıt işkisi geliyordu. Çünkü buna ölçemleştirip, kalıplaştırıp başkalış solunu koluna batırdı. Hotenden, Gülcü'den hemkarlaşkı çakırdı. Hemkarlaşıp dükkan açımdan da güçle biz bilen alaklasanla Sertem Kırıran Kaligüşi Ügür Hanısı ki Ocağıyla'nın ikinci, Nobel'den olmamın da birimiz. Keyin yarım saatte anlıqışların uçurulun yetkisi bilen birge, yani anlıqışlarımız gibi ait muyum özümüz tayarlıqan bir uçurulan başlanım yetkisimiz, değil mi anlıqışlar? Şunun için devamlıq türde, dekket ona bizde basın. Abdurrahim'in uçurudan alaylı.
2: Sen de onu yolu, Şanghay yolu yazdın. Arabaylarının yolu yazdı, karabağın yolları bana
0: çıkmıştık. Makul rahmet.
1: Ama o iki diyanlıkçımız Kaşkay Medeniyet yolu ravan köpligen toru taksilerinin alaylı gibi olsa ama Ulturak rayonu kırış iğizi ne kaş uğun burulduğu yerlerde kalganca turvalıken Adem saklısı mı buruluş ve kırış noktasını tosumay tosu bulmamdı da bu çürüyor olganken doğru?
0: Doğru. Doğru deyip durayla mı bu anı? Demisi bu doğru.
1: Şu.
0: Hani buna tekim yeşip şenci bir işki bugün galilen hal tazı.
1: Tazı. Şu bu geyli ya.
0: Geypeniz toğra hayk. Yöcünge terepler hazır çoğullar avandaydı. Abdo rahmet. Aytullah bayan konakçı ben pek amraktım valiz kıldı ki oynayamayım ben. Oynayamayım ben pekli mung deydi. Değil mi? Ben şanha çubamın. Cın hao tiyan ah şişi. Diyen dostumuz hiyal o değil mi?
1: Hiyal ki.
0: Bayan bu nakşıdan şundak yaktırıp anlattı. Rahmet ma galakırkı resmi Allah atkan anlıyorsunuz. Hem Allah köpten köpten.
1: Fatih Gülsüz Gümü rahmet de. Hem simiz o çıktı yazır mına.
0: Hem de hem Allah'ın gene kıpak açsam bu vakti. Bugün keşke şu vaktim yetişmesi mümkün.
1: Bek çıkırız. Onu üstüge ilgi umaş bop getgidek. Umaş topa hop getgidek.
0: Hem yap bulanmayın.
1: Yap bulanmayın.
0: Hemen biz galak payda kılımı da kosakını vanga diye yeri olmayan da rahmetler gerekmet. Yakışık olun Allah'a köz etken yollarınla rahmet.
1: Hilonca'nın yolları koşulmuştur hava andaydı ha Nur'a?
0: Yok anı aldığın şuraya gönçan yolunuşta katnaş. Abdumobil'la biraz köprekteydi. Levi Ali demdi okuyamaydı kasımını. E neymiş ki isim koysa onu koymuşsa anlamam da hep okuyamaydı kasımı koyulab.
1: Okuyamışsın demsler ya.
0: Ayla biyo Ali ke, özüm yaxşı. Sen yaxşı görme Ali degen dostumuz ke. Bu
1: özünüzü yaxşı görme.
0: Oy, qoğam digidek. Ya doğru, özünü yaxşı görüş kerek.
1: Doğru.
0: Lekin bu da oqığıda qoyıp qoymamsız isimlarını.
1: Şu.
0: Eyka, yayı.
2: Allah'ın isimlerini qoyqadığınlığa rahmet rahmet misin? Zözün adamdan bir azal söyleyen nasıl ke?
0: Zözün.
2: Mənim yolları hazır duranken.
1: Oldu.
0: Tasımız kopmaydı da bırak.
1: Şu yer bağda hem de ben güylü hiyal olup kaldı sizge. Yokhan Aludu marşıda gönçanğa deyduk ha bu niye? Şu il kısmı tespalanın ki uçurgu. Uçar toru taksi deydu sayoli şimaldın canım karapmanğa yönlüş. Yenkualinin aldığının başlap 2 kilometr арлык

0: قيب قزل سرات نايت أستا ديدو
1: بلد رقمت بلد بلد ما قال الله غرق من رئيس بدك حالة قرص ني من دا جغتو مامت علي من دبا داوات خان آي ين برادمز ما نقلان داوات خان رقمت رقمت بلد özمنا بلغنن بقفاق آي عشنا بفرصات إرغلا بقن يتنچه يتنچه اترن عالدك يولار عمان دايد عبد الرحمت
0: يوسف سلين
2: Kendisi Zifre'de yol kavri batıngı ve ben bankalı trep bırakmam da yolda Açık şişit diye bıldırdı maşırla atar zırtıma Tağın yolları yer alan
1: Oldu
2: Mevlüt'te akı ekse ödeyen standartı yapakmağın bozuna
1: Rahmet
2: Diye elif ve bir dal yetip
1: Makul
0: Makul onun için
1: Kılayım ben bugün kaysın lan iyi kısam böyle ki Ertin gün kopanmay kanmayam hem lan ikine Hı hı Hı hı hı
0: Расламжымы, онда қымаңа, бір дылам тұруға.
1: Ама, өзімдікі білгенімді қылай. Ада қылайлы, қазырақ бір ұшырлават еткізейді. Әрісіне өткізіп келіп отқан Жүнгі Асия Еуропа көргізіміз. Яна бұл жыл 9-ші нөметтік келді, аңыз осыла. 9-ші нөметтік Жүнгі Асия Еуропа көргізіміз 6-25-ші күндін 29-ші күнігіче өрімчеде өткізілді. Hazır Saudiger çakırış ve körgezme yayma oralarına heride çakırış hizmeti umumizlik ahırkı küçeş baskıça kırdı. Bu kıtımkı Asya Avrupa körgezmesinde dikkat, yeni enerji, akli iktidarlık, yasımcılık, rakamlık, iktisat katarlık, noktuluk kesip sağlarına dəl cayda merkezleşin.
0: Yeni bir uçurunu mağaltaylı ya.
1: Bak.
0: Muhbirinin Şincan Mağrib İmtihan Məhkəmisinin ilgilişçe Abdunum rayonumuzun 2026 yılının 6-ci 20-deki Otura başlangıç mektep okutkuculuk salayet imtihani yani yüz durani imtihani 5. ayının 16. 17. günleri ilindi gen. Onda bu seyirlikle obdan kılanla imtihan belgele.
1: Bu şey yukarı sürettik taşı olan manga vaktimizlik bir aksızlıkla bak o. Ben ötken oylap kalmadım bir aksızlıktan ki ağırlık kaç metre kildiğindu de. Özellik müziksizlik var o. Manga vaktimiz vaş görüp durmuz ya.
0: Doğru.
1: Bir aksızlıkın ağırlık anlıyorsan sonra bakalım dıkıyamış.
0: Meyli sonra bakaylı ameliyatı muşunu muyla kalay mıkan sızıp koymaydık ya ne? Aşını mı çokun formülası kaydısı bulduk ya.
1: Mesela bir aksızlıkın ki ağırlıkı kaç metre kildiğindu. Hem de yeni bir aksızlıkla yeni bir aksızlıkın ki aralık kaç metre kalıdı? Bile misin?
0: Ama yukarı süratlik taşı olaydı ki aksızlıkın gibi ne davetimize?
1: Üzük aksızlıkla bak o, pasılsızlık değil mi? Mesela asasa üzük koyu yerlerde. Allah'a mesela çüşüş çıkışı kızdırık kege baktı da. Hem de öyle ki tutasızlık kalıydı da. Demek bir uzun aksızlıkın aralık kaç metre kalıdı? Aksızlıkla yeni bir aksızlıkın ki aralık kaç metre kalıdı?
0: Şunu bir tepeğinle bildiğinle bu kız eğer doğru cevap vereli senle mukabat buyum vereli ya.
1: Vay ma ballı nereden görüp kaldı?
0: Kim o?
1: Bu 10. balla.
0: Tipipti mi?
1: Tipipti mi?
0: Oy mağla ömmüsü. Sile de sual sorgul bulamdı o bulmamdı.
1: Bu bal aşağıda sızık sızamdı ya bu.
0: Şunu değil mi?
1: Sızık
0: ya metre tutamsız yazsız şu yerde.
1: Sızık ütüremdi ya bu. Değil mi 5 metre yer?
0: 50 metre emez, 5 metre emez.
1: Yıldız astı dişkiden birildi dedim abala.
0: Yıldız astı dedim ha.
1: 1 metre geldi ay bak kaplanıyor ay.
0: Ma eko yayı 3 metreden 5 metre geçerdi. İşte deyivirin ha siz burada.
1: Kayışa vardı cevap yerine. Mevlan şu körü vardımız Mevlan'ım. Kanda kısak buldu ki bu balını.
0: Ma Faruk mu? Sılak etiyen kopup yatılığa mı ma sualın cevabını?
1: Kanda?
0: Qaran hamısı şunda Fərux münaydı təfsili depdi, anama qovsu diksimi şunda depdi.
1: Həmiş atallığım davatımız bayım zökrəşkimiz burun sözlükmüş. Motosikl minib toksikl minib şu qalpaq mı kiyməy?
0: Götürmə
1: kəyinəşdi. Həm film işlədi qım. Qanda qısa qıldı ki biz Mişad oturub.
0: Bəsək buldu.
1: Şu Mişad oturub sözləb qalımız ki hazır şu. Dubadan sordu, Dubadan sordu dedimiz şu.
0: Ha, biyə.
1: O ballana yamalı.
0: Biraz aştan işte abattı ya hazır
1: he. Baballana yamalı.
0: Şunu fuk etip silerdi. Bop demse.
1: Ağırlıkı 6 metre, cemi işkisizliğin koşkandı 15 metre dedim ona.
0: Şıkıp en doğru, birinci çok doğru cevap belge alınıcımız ba 10. bala
1: he. 10. bala. Kadar kısa
0: bu 10. bala. Mükafatla ile hem de doğrusunu bir dep bir bitip bilmegenle bilip olsun.
1: Yukarı süratlik taşıladı ki 6-9 sızıkını bile.

0: yaratamsız. Bu sizin optimal ağırlıkını tez süratte hüküm kılışkı yardım veriyordu.
1: Yukarı süratki taş yollardaki 6-9 sızıqı ameliyatta yukarı süratki taş yollarının optimal yolu pasıl sızıqı. O bir ağıranlık üzük sızıq bulup, ağıranlık üzük sızıqçının uzunluğu 6 metr. Doğru taptanla. İşki ağ sızıqçının aralığı bolsa 9 metr kılış kısmının aralığı. Şuna daim 6-9 sızıqı tapma atıldı. Optimal yolu pasıl sızıqıdaki her bir grupa 6-9 sızıqının ağ sızıqçısı bilen İşki ağ sızıqçı aralığını koşkanda 15 metr çıkıdı. Demek her bir grupa 6-9 sızıqının umumu uzunluğu 15 metr kildi deyin gip.
0: Demek 6 metr, manımla anın aralığı 9 metr. Demek işki ağ sızıqçının aralığını 15 metr. Eğer yukarı süratlik taş yolda optimobilinin saatlik süratli 100 kilometrinin eşip gelse, aldıdaki optimobil bilen 100 metrden artık bir xeterlik aralık saklaş gerek. Bu vakitte aldıdaki optimobil bilen hangi grupa 6-9 sızıqı bağlıqını sanıp aralık ökip kılsak bolıdı. Eğer 6 grupa yetmese optimobil süratini muhabık astıltıp optimobil aralıkını uzartış gerek. Eğer optimobilin saatlik süratı 100 kilometreden tövən bolsa, optimobil aralıkını muhabık kıskartışı bulundu. En az boğanda 50 metreden kem bolsa bulmaydı. Aldıdaki optimobil bilen en az boğandı mı 3 grupudun köp 6-9 sızıqı aralıkını saklaş gerek. Bu işkisanı çünüvağında özümüzden optimobilini kanda kayda vatkallığımızını bir vası bilalayımız.
1: Demek aşındak sızıqtın
0: bunu mu?
1: 6'sıdın azıraq aşkanda şunun oda 100 metr aralık doğru geldik. Yani. Şunda hesaplı sanla sanap durup aşını 6 edip durup hesaplı ağıqtanla da 100 metr aralık bulduk. Yani.
0: Mesela optimobil edip gidip yerim de gözümüz köreleyimiz. Düz yollarında 45, 2, 3, 4, 5, 6 temde alı sana mesleki bulundu. Ameliyatta bizlik yukarı süreyi taşı olduğunda 6 metr kip git edip oylamağın dostlarımız mı? Şunda ama 6 metr kemmez mi ki diyen. Demek o işkisizliğinin aralığı mı 9 metr geldi kemmez mi? Hele uzun sızık kemalla.
1: 100 metr aralık saklaş deyin gepni şunun mülçerli sanla bulu dike şunun kasası ne?
0: Rahmet, doğru cevap begen. Hemenlığa aldı bile mi çavak mı kapatı beriyat. Muşu sualımızı tüncü be buhçur yollugan. 12 balığı be. Sıkı bastırı yutam tık mı?
1: Başta kılı. Bu bal tönegün doyunu görüp dikemine. Doyun köygenin paydası da biz doyunu çıkagan mezmonumuzu görüp dikemine. Azda
0: onu jüytüp durup tıksa kılıp dikemine. Ma balı bir kağı ip yatı da.
1: Asan eval da.
0: Asan eval da. Hesapka sızık menip sokulsa kanda kılımız da bu. Hemen şopır sizi kokşa şaşında fütün sanap mağmaydı. Ali. Yukarı süratte taşıldı, benim bakmağındaki sual soruyor sizce. Yazıklık yok an taktığı ağırlık saklan 50, 100, 50 metre, 105, 0, 50, 100 de bunda ne var. Ama madem siz yoksa sızık sanıp bakmaydı, aldı karap bana da var, 50. Bu şu ballarını okutmakla tesliğe.
1: Şu malımları kandam çıdığan bu oğuydu mektep bütürüp çıkıcı o ağırlıkta.
0: Şu baldırak 60'da yukarı numara koyup çıkarıp etken ballık o.
1: Şunda dek.
0: 10-ci bala, ısmınızı, telefon numarınızı, evet, sizinle sertem kırıvrenkalı göçükür hansından 50 güven kımıdır kestiğim algarısılamı kapatlayınız. Cuma. Bala, tez evet.
1: Telefon numarınızı yollağında olsa, bana bir mukapat kıyırış küçüktü. Hem de kağallayını, tamamlı kuşurla bilen programımız katına sanla buldu anlıkçıla. Ve işin salonumuz Şincan 1070'de doyun mu kırıp görünla?
0: Canak.
1: Öz alın of çöreği.
2: Kağansıra yolu geni doktor kansı aldıda koşun işte attım bunlar çöp.
1: Makul.
0: Şov, veymey. Ma, şimdi bilmegendek siz gidip de mevlütkem, zükkan bop kıp, zükre güle dedim.
1: Makul, ben bilu aldım.
0: Hazır bildim.
1: Siz ma gebni deyip yakış kıldınız, cümle meraz bilmeyi oturup dikeme.
0: Duymuşsunuz, neyim buldu, çekimçi? Ben bayatıkma, onda kamasta tırgattım.
1: Özümü deyimi deyimem, okumayı oturup dikeme.
0: Siz gep toşmay, veymey toşansız, veymey.
1: Ayka ya ye.
2: Mevlüt malım ağaçlı balığı düşüş mükafatı benim sen. Kandadimden. Ma donkan sıkan koş yönlüşte. Sel susakayan kalayım kancılık var.
1: Bu gep mi o? Yakşı dediniz.
0: Kene öz talısın. Ondan sonra 10. bala. Mada tırmızı tatlap, kıcılıp. Tatlı botamay sizge tallaş pırstı oldu.
1: Ne yorum yaşayacağım siz Sertem'nin ki? Ya komisa çişinizi yukuzup gelemsiniz. Çişinizi yukuzup
0: gelemsiniz. Ma çişinizi yukuzasınız mı? Kimlik olsanız iyice arap durdun.
1: Doğru.
0: Özünüz tallana. Eğer özünüz tallana, özünüz tallap, ısmınızı, telefon numaranızı evet deyip,

Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, Tentarbiya ve Sağlamlıq programımız anlaşılan karşılığımız, ben program riyasetçisi Sülpiye Abdıqadır. Onda sağlıqış dostlarımız, programımız anlaş için radyoanlıq hazır boğaysızlar. Barlıq dostlarımızın kızgın karşılığımız, çay-çayladın, arkası jurtladın, yolu çörübə sağlıq kızgın karşılığımız. Bizdenki Vision Supamızın numarı XG1074 FM'nin kuş şekli bilen bizge yol katnaşı çörübə sağlıq buludu. Programımızdan lavat kalıqınlarını büldürüp uçurübə sağlıq mı buludu? Programımızgi məzmunlağı pişkir katnaştır sağlıq mı buludu? Hemde muşu üç bodemlerini barlıq kızgın anlıq uçularımız bilen könüllük ötküzsek dige arzuda. Biz bana ait kızgın arzular için mikrofonu aldık geldik. Barlıq dostlarımızı kızgın qarşılayırıq. Onda olsa dostların kege uçurlağa sel durup qarayla. Biz aval Ürümçinin kelgüsü 3 günlük avar aydın berilgen məlumatığa bir diqqət qılımız. Müşayınınki 8-cü günü keçidin, 9-cü günü kündüz geçe hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsius gradus qıçı bulıdı. 9-cı isla keçidin, 10-cı isla kündüz geçe hava bulutluq bulup keyin içilidi. Temperatura 19-31 Celsius gradus qıçı bulıdı. 10-cı isla keçidin, 11-cı isla kündüz geçe hava bulutluq bulup keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-29 Celsius gradus qıçı bulıdı. Temperatura devamlı qoyurlaydıken anlıqıcılarımız. Azıraq bir ötkünce yamğur bakken, sus yamğur yığıp bir toxtaydıken. Maşın jumaqçı boğan dostlarımız, ixtiyaranla jumu, jusanlamı buludu, jumasanlamı buludikken hemde. Ögürlük azıraq bir yamğur bakken, jüp paqırtıp qoysanla, maşınanlarına çekim-çekim qıp qoymusun. Şu yamğurladın kini jüyüşanlarını tavsiye qılımızı. Miyatı maşin jüdüğe ustamla oğup kap kalsam da bizden kapıp ketmanla hem de maşin jüdüğe yem kurva deyip toxtıp koydu deyip hem de herkimden özden ixtiyardık iş. Demesi mi maşin jüp boğan ki ma yem kurva ile ilaqı maşinla bir xil çekim-çekim boğup gittidikken. Dağı oğup kaldıkken çö. Şunu bir yem kurlarını ötküzüp boğan ki jüva asaq mı? Yeni bulam iki deyip oyludum özemce. Hoş ona olsa Zühre hanım uçur berip tu programın anlavatka oxşaydı. Evetken gülleriniz rahmet. Siz arkadaşım gep kımay güllen evet. Siz programımızın anlavatı tep tolum hoş olduk. He. Badam taksi yakendin uçur berip tu anlıq uçumuzdaydı. Badam taksi. Badam taksi. Toxtanı. Mavu yakan 4-cü yesli Kızılçırak'tan Seydadu tarafka minişta. Maşını bir kadar köp de badam taksi uçur verip de, rahmet. Kine, kaplanın uçurunu tapşırıp aldık ha. Ne mu? Bir baş piyaz kimleri. Nemdeydi gansız oy. Seviyesizin karşılığımız ha. Onda olsa anlıqış dostlarımız programımızın anlıqa çoğçırla ağız tavamlıq berip duruğa isle. Bizdenki Vision Supamızın numarı XG1074 FM'nin kuş şarkılı uçur yolu.

şekli bilen programımız katnaşıp uçur bir yerişenlerini kızın karşılığımızı. Ondan sonra anlıkçılarımız, bugün programımızı uğurlaştırılan mezmurlarımızdan sizlere bir kısıkçı uçur bensek, programımızın ki bugün sizler için tayarlıgan mezmurlarını yaktırıp anlaşanlarını kızın karşılığımız. Bugün programımızda biz aval Cungu Erla Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı, Pesildin Kinki Musabıqısı'nınki Çarek Yalqılğış Musabıqısı davamlıq ötküzüldü. Sanşi komandası karıştırap meydanada çempiyonluğunu saklap kelvatkan Guangsha komandasını yendi. Şıncın komandası karı tulparlıq rolünü davamlıq çarı kıldırıp, öz meydanada Zhejiang Chouzhou komandasını yendi. Devletimiz ayarlar tiktak top komandası nölge karşı 3 netice bilen Koreya komandasını yenip Dünya tiktak top levhat alışış musabıqısının 20 hal kılğış musabıqısı kırdığı Katarlıq mezmunlardaki haberlerinin tepsilatını anlayısıyla. Programımızın devamı da korumu koruyduğun kazandaki yağını bak kız yetişki bulmaydı. Yek tutup kalganda çöç tutup koysa yakşı buludu degen sözünün ilmi asası bağımı Katarlıq mezmunlarda sava sözler birimiz. Kınem Sörmetlik Radyoyanlıq uçula. Diktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bozun. Yüz metrelik yürüyüş müsabakasından ne için pelleden çıkış esvabı işletildi? Olimpik tenerket müsabakasını daim gördüğün tamaşıbınla azırkı kıska aralıklı yürüyüş yenik atletki müsabakalarda tenerketçilerin pelleden çıkıştın burun pelleden çıkış esvabı işletildiği alıqını baykıgan buluşu mümkün. Bunun sebebini bilemsiz. İlgiri kıska aralıklı yürüyüşte tenerketçiler öğrü durup pelleden çıkarttı. Avustralya kıska aralıklı yürüyüş tenerketçisi kıska aralıklı yürüyüş neticesininki bir ızlı toktap kalgalıq üçün bir mahal beşi katkan. Bir kıtımlık tasatipi pürsette o kenguruninki uşkandak yürüyüş jarayanını küzdüdü. O kenguruninki yürüyüştün burun hemişe aldı bilen bedenini tövensilip, korskini yeri yüzge yıkın kılıp andın bir sekratla aldığı intildiğalıqını İtiladığalıqını bayqaydı. Şunun bilen bu tenerketçi kenguruğa taqlid qılıp, zongzayğan halatta pəlidin çıxışını kəşip qılıdı. Bir tenerket şunas zongzi pəlidin çıxışını təpsili təhlil qılıp, zongzi pəlidin çıxış sağır muskuli, yotunun aldıdaki yota 4 başlıq muskuli ve paqalçaqnın keynedeki 3 başlıq muskul, yan paqalçaq muskulini qısqartıştın burunqi çin halatki ekiledikken. Beden aldığı itilgan şu peytte, nait zor itiliş küçü hasıl boladikken. Eğer birer terek bolsa, bu itiliş küçü teximi zoriyip, tenerketçinin dastlabki süreti aşıdikken. Bu analiz neticesi ispatlanğandan keyin nurgun tenderbiye şirketleri pelleden çıkkanda tereydigan qurulmanı tadqiq qilishqa başladı. Keyin qurulmanın namını birlik keltirip pelleden çıkış esvabi deb atadı. Dastlabki mezgilde pelleden çıkış esvabının asaslıq rolü tenerketçinin pelleden çıkkanda teximi yaxşı yardımcı yürüyüş küçüge ege bolışığı yardım berişidi. Lekin tenerketçinin ki signaldın burun kaydı xilap balda pelleden çıkkan çıkmağalıqını küzetkili bulmaydı. Şunun denkken pelleden çıkış esvabi teknikisinin barğan sırıp şipiyetilişigi ägişip teximi küp ılgar teknikla pelleden çıkış esvabı da kullanıldı. Dünya Yenek Atletki Birleşmesi'nin talepige asasen elektromagnetlik pelleden çıkış esvabı arqılıq her bir tenerketçinin pelleden çıkış inkas vaxtı hesaplanıp, tenerketçinin signaldın burun yugurvelişininki aldı elindi. Şuna hazır pelleden çıkış esvabi, pelleden çıkışını küzütüş sistemisi, ya ki elektronluk pelleden çıkış kuzgatıkçı depme atılıdı. Bir tenterbiyeye ait sabat anlap ötkan uçularımızı. Dostlarımız programımızı anlayıp uçurbası anlayıp tamamen buludu. Mehmet İman Kadir bir uçur verip de Kaşkar Konuşar Naya Bulaqsu Yistin katnışı otumun. Rahmet anlayıp uçumuzu. Programımızı anlayıp siz şu yurtladı durup bizge salam yollayıp siz. Tolumu hoş olduk. Söyündük rahmet. Qine başqan oquvçilarimiz bormisizlar, uchuringlar biz berib turgaysizlar. Abdurahman som kichi qo'ljidan uchur beribdi, programmamizni anglab yetibsiz, qizg'in qarshi olamiz.
Радиоңгыш достымыздың Гүлбейлық Фукан жиятырапты машиналар сәл көп, диқат қымаңға есіледі, дейді. Аңлығыш

0: Yıllarca riyanlı göz görüşlerini bayan kılıdı. Köl boyunu boylap sayılı kılganda bir tarafta köp gök köl suyu, yanı bir tarafta bir bayan çöllük ba. Şamanlı köl yüzünü sipap ötkende, katma kat dolkullar köptürülüp kişi kalbini azadılık giriştirdi hem zilzilik salıdı. Bu yada dalıda konup sürat geçişip, kumluk bilen köl bile mevcut bulup durgan öz keçi menzirini eskılgılı buludu.
1: Cenobi Şincan'ın aslanlı kişiler bilidigan yaz günlerde çöllüknün merdanlılığı, cilgının kişi kalbin zilzilik keltirdigan menzirsi ve kölünün ılıklık uçuruşudu. Bu üç aydaki geologilik acayip menzirle ademler topudan yırak, menzirsi özgüç bulup, Cenobi Şincan'ın özgüç menzirsini namayen bulup durdu.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, keşkenle xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programı sorulaştırılgan yıqınlıq naqş küylerimizni yaqtırıp anlaşılan ümit qilimiz. Men program riyasetçisi Örken Sultan.

Hoşuna sağlamış dostlar. Oldu bile gavda haritçi temelige nazır koyuyorum şehrin o yola fallar karabak eyle. İhtipak yolu. Yani cini yolda Mekhua kutsunun şimaldan canı koga yönelişi. Daven şimali yolu. Yani ihtipak yolda Nundalyan garibi kutsunun canıptan şimal koga yönelişi. İhtipak yolu. Yani Mekhua kutsunun tenişlik canı bu yolunun canıptan şimal koga yönelişi. Katarlık yol bilekleri de tosul şahfaldarı bakya koga yolasa çetin. Ravankar dostlar.

0: Dostlar iki uşur ağarayımız Yeyken oğlunun yazmışırı. Yakşım örgeçe karşalımız Yeyken'i yol uşuru vereyi daşı oldu dedim. Birinci başlangıç yolla koş yönüşte ravan. Künlü biz karşı isil gülen emrak kalı olsuz keşke vaktimizin rahmet yapıp uşurlan. Yol atı sizi gibi köptün köpü rahmet. Yol uşurları olsa davranık yol atısınız buldu. Nebice ustamın ki kıskısın vakiye göre bakayla yakşıma. Bana bu adam. Aha, özününki asar etiqe radyosu boğan. Uzun yıllık bir Sırdaş Radyosu'da bir izyettir tetnum programları için de yaktır bana uyuttu da köptünki bir rahmet. Abdülkerim Usta'nın ki yazmışları şarık mağın yolla ravan onu başka yönülüşe ravan da püçürü ile da ağızlık üçürü.
1: Yer baylanmış yönün kolda şarkı mağın yolu ravan.
0: Rahmet. Elşer Navay Usta'm yakışma.
2: Hay hay. Bir izyettir tetnum programları için de yaktır bana uyuttu da köptünki bir rahmet.
0: Belen tüzlük kızda yakışma. Hoş.
2: Bizim daha yaklaşım çapkavuş, takat sallahsız gibi bana, yeni burada, cellak bana.
0: Cellak cellak, nallani yatkaş, nallani yakkaş, hem satkaş, sit bulamışsak azdılı yeş de, şuna mı? Rabia Mabay'ın iki avazlık şirva ki, yakışı mı?
3: Selam, ben size öpüldüm, öpüldüm, oğlum, hoş geldin, hoş geldin, kademizden uzun merhaba.
0: Rahmet, sizin kızını karşılayalım,
3: es. Amrak, oğlum, siz mühimde iki mühşelerini anlatırsınız.
0: Rahmet, rahmet.
3: Rahmet, oğlum, Rabia Mabay'ın iki avazlık hizmetlerini, hizmetlerle uçukluk olsun, temel salamet olsun, oğlum.
0: Rahmet, sizi gümek öptün köpü rahmet. Sizin amacınız selamet olsun her günde. 174 programları arkalık tutturmuşsunuz. Tekimi hoşal kuramlıkla kut olsun. Köptün köpü rahmet. Abdülkerim Ustam. Rahmet, yakın oğlu gül çaylarınızı rahmet. Çünkü anlayışımız. Yakışım siz benim programlarını yaktırıp anlamadım. Cepa şeytiniz rahmet koyup egen. Akşılağa da pıçırlarını yalapsız sizi gümek rahmet. Seher bulbulu sizin uçurunuzu tapışırıp aldı rahmet. Onun başka san 75. Örkeşe yakışımı iştim çöp bana öyle uşak çöp kişilerin kıkaç. Programlarını zemgi yaktırıp emre kılıp yaktırıp anlap oldurup dümüzde pıçırlarını yalaptı rahmet. Gülcüdün sadece de anlayışımız gül çaylarını yalapsız sizi gümek öptün köpü rahmet. Tor taksi Rozjan, Xabi Şarkı yolu koş yolu işte yola raban da pışırlanıyor. Lapta sizin pışırınızı rahmet. Onun başka Kaysar ayarladınız. Sizin ama güllerinizi tapışırıp olduk. Sizin kızgın karşılığımız dostlar. Pışırlaması da anlık yolu sağlam olduk. Ve işin sıfımızın numarı XC1074 FM. Yani CC1074 FM dostlar.

Hoş dostlar ki hoşçakalın devamlı karayımız hoşçakalın karısı kaplan Ürkeş kaplan mı geldi hao da bu keşi okan neyim otakadan şu oldunuz kızın karşı alınızı bırak ha ona olmaz kaptı kerim ustam ne kevazlı kuşarı bakken kaptı kerim ustam yakış mı? Rahmet hoşçakalınıza ona olmaz ki 110 anlı uçumuz kana balınız Ürkeş'e yakış mı? Ben bu programlarını yani öyle oturup anlavatımı cima Ürkeş canlı hoşçakalınıyla abdü gülçaylarınıza rahmet kızın karşı alımız. Qaysar ayaladınız sizin ama gülçaylarınıza rahmet. Tor taksi Rozjan, Beijing yolu, otur yolu, koş yolu işte, Ravan da pışırlan yolu. Rahmet aşırınızda. Niyaz pışar tor taksi, Yejinge kutsudaki yolu Ravan da pışırlan yolu. Rahmet dostlar.

0: Dostlar, ki uşarlığa karaymaz uşarlığından turgun hemsefer anlaşımız. Hatanlu Nambay Fangshan, Santunbay Chow Dao, Hualin Chow Changtongle, Dayanay Sayole, Janubda Shimaluga yönleşene, Santunbay Körgüde, Hualin Körgüye içe yola ravan, da uşarlığını yollap dostlar, uşarlığınızı rahmet. Onundan başka, Sajidam anlaşımız nakşı digen de, mında anlayımız bana da bir kısıksın yollap da göre bakaydı. Endi bu xil naqshonlash bo'pti, biroq bu dazmol degan rahlaningki purlishib ketgan o'ngishsa, bu xil holatda dazmol ma'u bir omdan terini purlashtirib qo'ydi g'ishlarim bajma, bexatarligi diqqat qilaylik. Umoqsonimizga ko'pdan-ko'p rahmat. Demak, Xonjajuning naqshlarini yaxshi yoqtirib olmaydigan naqshabaskar ekan, ko'pdan-ko'p rahmat. Qarg'ay qiz, xush keldingiz Erkak Sultan Qashqadaryodan. Xuanjangın oldudun, Mingyi Guangzhangın oldu geldim, yolla koş yönüşte ravan da püşürlerini yolla da püşürlerinizde rahmet olun. Ondan başka Amingül apay, Amingül adımız örgeçe yakıştırdınız mı programdan? Yaktırıp anlamadım ben sizge rahmet de püşürlerini yolla da. Rahmet, Kaplan. Örgeç, Rabbin deyenge taşkan tıkkını mandım, ağı de. Vay bu sizin Kaplan da koysak, aya canlı kettiniz mi kanda? Taşkanlığa tutuluk kanmaz siz. Kim o? Dikkat kılın. Nurali anlaşımızdaki avazlı kışır vaken, Nurali.
1: Selam ve emanet misaf, kaçlarımla uçuyorum.
0: Hoş.
1: Ben de ben tam aldık yollarım, kaç yolunu sıramadım.
0: Rahmet uçurunuzga, Nakhmutcan taksi. Selam hürmetli görkeşe, yakışım siz, Fulivan olduk ki yolla koş yönüşte, ravan kere uçurlarını yollap da sizin uçurunuzu rahmet. Onun başka Leyli, 908 anlaşımız, yakışı mı?
2: Taşyalı, maşı
0: Taşı yolu da Abdülmobla intayın cıkke. Üy kitabını anlama. Ay, bulmadı bu. Tekrar kısaklattırın acıma. Programdan devamlı yaktırıp anlığa şey. Dostlar, uşurumun ağa köptün köpü. Rahmet.

Aziz anlaşlar, endi nazarı bulurluğun Çimende Gül namlıq şok çatmı nakşlarını köngül aramanlağı sunumuz. Qeni merhamet dostlar.

0: Doksan iki uçarla karayımız Badam Taksiyle ki avazlık uçar. Yakşı mı Badam Taksi? Taşlap mı kaçay değmen uval bombusun değmen de Badam Taksiye ne taşlap kaçmak istiyorsunuz? Rahmet hey örgeçen nakşla keyfiyat 100 dep gül çeylan yollabdı siz gibi elbette köptün köp rahmet. Kayısar rayladımız rahmet çaraylı kufkam anlatıp egen nakşlarınızdan huzur eylip közümge uykula kemi attı dep. Babda yarım saat dinken ufla. Bakın mı? Abdikarım ustamın iki avazlık çıra okey yakşı mı?
1: Olur sıra örgeçen sahafendim. Hoş. Çongbaza atrafını sizden keş olur ama her paylanmış sizden yolları bürüstü ötün sizden yolları.
0: He.
1: Yollara bak.
0: Rahmet yeni çoğ.
1: Olur sıra örgeçen sahafendim çongbaza atrafını için her paylanmış ucağı ver sizden yolları.
0: He.
1: Yollara bak bürüstü ötün sizden yolları bak.
0: Rahmet uçurunuzga. Onun da başka Abdoğan uçumuz. Salam örgeçen yakşı mı yolu çürü bire yeni Longchuan Kutsu'da. Koş yönüşte yola ravan ki bulak bir iş koçuldurdu mu yola ravan da fışırlan yola da rahmet. Onun başka kıpala payı sizin kızgın karışalımız gül çaylarınızı kahvelerinizi köptün köp rahmet.

Aziz anlayışı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun Xayirli Akşam programısını davamlaştırdığımız programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapısı. Sılışı Tinnam Asqaram'la anlatıldığı programımızın Sılışı Tinnam Sırmanışı'nın

Ne kızgın karşılığımızdasınlar. Dostlar ekeye hoşçakalın karımıza şim falan hoşçakalın. Beşinizin koşulu verilip şuraya ben size bu kadar hiç mi çak çak koydum ne? Ben mal başı gününüzden programlarına eltimiz kala ya. Ümit Ağın Hoçumaz Köptün Köpü Rahmet Güldürünüzü tapışırıp aldık. İkbal Abay'ın ki yazmış şuraya. Ilgar malum Gülcü'nün haber verse her daim o şu güzel Gülcü'nü şununla sığınıp kalım ben. Şu balamı Köpü Rahmet deyip güllerini yollap da. Ilgar malum bağımsız o. Köptün Köpü Rahmet hakikaten bu Ilgar malum şununla peyze. Şunda bir aktif energiyelik fışırlanıyorlardı Köptün Köpü Rahmet. Nurgunluğanmışın da sırdaş dostlarımız var. Cay caylardın şunda güzel fışırlanıp bizi yollardı Köptün Köpü Rahmet dostlarım. Mahmutcan taksi örgütçe yakışma sizden müşüslerinin idarının oldu din. Toz Şankara manga yollarda yani manga yönüşte yolla ravan diye fışırlanıyorlardı. Fışırınıza rahmet. Kalli yukan sizden mu fışırınızı da fışırıp aldık. Güllerinizi köptün köp rahmet. Yayken oğulay ha sizden fışırınızı da fışırıp aldık. Örkeşe yakışma yayken de yürüyüşleri kuruluş yeli. Cünyo Mimhan Hanısının aldığından başlangıçının aldığıca yolla avtomobila sel köp. Likin tosluk kılışa faldır yok. Maşın yolu çıkıp ağan motola ve hatalik mağda umuşluğa bir dikkat kılgan bozsar ya fışırlarını yollaptı. Fışırınızı rahmet. Tortaksi Yusufçan, merahmet buldu akını vakit yarı besi ulaştırıp vereyim. Perhat Pırpır sizin bu kızgın karşılığımız. Hürmetlik radyo anıcılar, emdiki nöğütümüzde Nur Sımbat doğrulığın Sana Sözüm Bar namlı Kazakçı naşını huzurun alsınımız. Kını merahmet olsun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra boladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
5: Saat 14:00 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Soda Shaharchasidan Shinjangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Updatali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
6: Saat 19:20 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
7: Saat 20:20 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
8: Saat 22:20 Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Updatalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
9: Dostan iki yavşırla kıraymış ilgar malım nazlık şöyle yakış mı?
10: Ha ırkeç, yaşımı teşkimi var.
9: Teşkimi?
10: Bu cepalık bile azı set kaldı. Demin İslami bayramdan çıkıyorsak. Altın yana geçtim bana patlar bir kilo bu. İkbalardan bunu rahmet et, hoş buldum.
9: Buldu. Ali Mehtep'ki imtihanı değerli kılatkan bağırlık okuyucularının yakış neticilerini kolda geldirişine ümit kılımıza. Onun başka kalıyorken Bakhtiyar anlayıcımız, Tor Taksi Yusufçak kadarlık dostlarımız uçur olan. Tapşarıp olduk, rahmet uçur olan. Hürmetlik radyo anlayışlar programı akırda Patigül Hüseyin Orlıgan, Lale Reyhan'ın Bolay namlı nakşin huzurunla olsun işlem. Bugünkü hayırlı akşam programımızdan akırlaştırımız. Merhamet dostlar.

Aziz dostlar, şunu olan xayirli akşam programımıza akırlaştı. Programımızı yatırıp anlığınınlığa köp rahmet. Şincan Radyo Televiziya Stansısı 174 katnaş sanatlı radyosunun sərxil programlarını, her vakit durmuşunlığa amir akılışını unutmağa isle. Teximi köp azmalan anlamakçı basanla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkı etkisi, sılı uşu teni çürüp anlığınla buldu. Program reyasetçisi Ürke Sultan, Növetçi Muharır, Murat Qopır. Xayr hoş dostlar.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia atirgülligin tanlang. Jimei Tianxia atirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertidi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia atirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianxia bağçasının oduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndan kurak.
1: Yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59. Yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59.

kesellik ekvalını pesetti. Şunun bilen bile yaşanan kişini Alğoy Mulazmet rayonuna bexater yetkep, ciddi kutkuzuşunu kanat yaydırıp, doktorhanığa aparıp kutkuzup davalaş üçün kımmetlik vaqtini kolğa keltirdi. Toslatövende Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayınız. Örümcide hava uçuk, temperatura 18-31 geçe. Altayda azraq yağmur yağdı, temperatura 14-29 geçe. Çölçekte hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 17-31 geçe. Qolcada hava uçuk, temperatura 16-33 geçe. Bordalada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-35 geçe. Qarmayda hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 22-35 geçe. Kuytunda hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 18-37 geçe. Şeyhancıda hava uçuk, temperatura 16-36 geçe. Sancıda hava uçuk, temperatura 19-35 geçe. Qumulda hava bulutluk bulup kim ecildi, temperatura 15-32 geçe. Turpanda hava bulutluk, temperatura 23-38 geçe. Korlada hava bulutluk bulup kim ecildi, temperatura 18-33 geçe. Aqsu'da hava bulutluk, temperatura 15-32 geçe. Atuş'ta hava uçuk, temperatura 17-34 geçe. Qashqada hava bulutluk bulup kiyin eçildi, temperatura 17-33 geçe. Xotende hava uçuk, temperatura 18-32 geçe. Ürümcide hava uçuk, temperatura 18-31 geçe. Hava raydın, məlumat anlattıq.

Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi mush yerda oxirlashdi. Şinjan radio televiziya idorasi tarqitish markazining har qaysi punktlardagi rahbarlar va texnik xodimlar sizlarning jopalik ajringlar bilan bizning ovozimiz Tianshanning janub va shimoliga tarqaldi. Sizlarga rahmat. Xayrli kech Urumchi. Xayrli kech Şinjan.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvelayli. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radio dinleyiciler, Anadolu'nun 174 katnaş sanat radyosundan bevasıta anlatılan 174'ün hayırlı seher programısı. Amda sizlerine 174 katnaş sanat radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mazmunundan haberdar kılımız. Hazır anlatılan 174'ün hayırlı seher programımız ahırlaşkan dinkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Menin Ailem programısı dektanlar buludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Ategenlik Xabarlar programısı. Saat 9'den 15 minut ötkende Ategenlik Yollarınızda Biz Samara programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Aptomobilim programısı. Bunun da en yeni Aptomobil uçurları, Aptomobilga ait bilim savatla, Aptomobil seti setiviliş doğrusuriki uçurla tektanlar boludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınızda Biz Samara programısı. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığın Çişlik Yollarınızda Biz Samara programısı Çişlik aramızına ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Mera programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet Etkinba programısı. Kişiler arasındaki mikro muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş yaxşı adamla arkalık aktif güç tarttırgan bu programının ganimet damlarını koldum verip koymam. Saat 17'de Gülgüncüler programısı. Saat 18'de Katnaş Lenisi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samara programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şinjan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanlar boludu. Saat 23'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programısı, bunun da yakınlık nakşi müzikla köngül aramalar boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkinba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetlik radio oğuzlar. Emdi abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik hava rayidin məlumatını anladınız. Ürümçide hava uçup bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsius gradoskıca. Altayda hava bulutluk temperatura 16-29 Celsius gradoskıca. Çöçekte hava bulutlanıp kim tutuludu. Temperatura 16-34 Celsius gradoskıca. Qoljida hava bulutlanıp kim tutuludu. Temperatura 16-33

Hürmetli radio dinleyiciler, her vakit mehir muhabbetlik yaşayanlarını ümit kılıp, bugünkü 174'ten hayırlı seher programımızını ahırlaştırmız. Programımız her vakit sizlerge ilham ve medet bahş etkisi. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud, nöbetçi muharir Ramila Abdülmet. Hem de diktanla anlatılış aldırdırgan Vatan Minin Ailem programı sırı bulsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasi Qatnash San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

sizler üçün mülazimət qilish maqsadida yana mikrofon aldığı geldik. Her bir kunlarının könüllük ve ahmiyetlik ütüşüge tilekdeşimiz. Programımızı aval qirekli yaxtırıp anlayışınlarını karşılamız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Vatan Menin Ailem programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqapsi Sılışıtin'da mas qadamda anlatılıdı. Programımız ne? Sılışıtin əbsilimon anğaysla. Bu qıtımkı programımızda tüvendikki məzmula boyuca anlayış vermiz. Aval Şinjangdaki yanlıqla sayıbımızda bir qancı uçur anlayısla. Yurtumdaki yanlıqla sayıbımızda alam boşluqıdın kəlgən mehmanının Xotanın qumluq, şorluq yerdə yıldız tartqanlıqı toğırsıda sözləb yerimiz. Yarqın isim sayıbımızda Moğul milleti kəşticilikini canlandırıqan 90-cı illarda toğılğan Erdin Çeçik bilən tonuşimiz. Programımızda orlaşdırılğan məsmullarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan programımızda qatnışıb, uçurlan yollabdırışını qızğın qarşalımız, Veyşin Sipimizin numarı XC1074 FM.

Mana programımız başlıklı dostlarımızın uçurla yetip gelişki başlıklı anlıkçılarımızın biri karşı vetken bulsak. Kayseri yalı simlik adımız hoşgepsiz karşı alımız, adliyelikiniz hayırlık bulsun. Köptün köp rahmet sizden bu teniniz salamet bulsun, işleriniz onuşluk bulsun. Seher bulbularımız sizden hoşgepsiz karşı alımız.

0: Atenikans xayrlik bo'lsin. Gul ismli o'quvchimiz xush kelibsiz. Xayrliksizlar. Atenikans xayrlik bo'lsin. Salomlarni yo'llagan barliq o'quvchilarimizga ko'pdan-ko'p rahmat. Ubuljon apandim siz xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Atenikans xayrlik bo'lsin. Japo chektingiz rahmat. Maktabda turib programmani o'nglayotman degan uchrangizni topshirib oldik. Ko'pdan-ko'p rahmat. Onunun başqa Maryam xanım mı programımızı yaxtırıb anlabdı. Xeyirlik səhər, xoş gəlibsiz, qarşılamız. Naşı dəyərləğəş programını anladım mən. Cəpa çəkdiniz digən uçurunuzda tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət bəgən uçurunuzda. Yenə qaraydıqan bu ısaq anlıqçılarımızdın Yusufcan. Xoş gəlibsiz, qarşılamız. Sayıda cənibdən şimal qarab manğay yönlü şündaq rəvan. Bugün hava şündaq yaxşı salqın. Dostlarga xushal kayfiyatlar yar bo'lsin deb rahmat bergan uchrangizga. Do'stlarimiz yana qaysi yo'l bilaklarda menvatsizlar yoki mengish oldira turyapsizlar yoki qayalarda turib programmamizni anglayapsizlar. Bizinki veshin supimizga uchir yo'llab, biz bilan birlikda o'rtoqlashishingizni qizg'in qarshi olamiz. Qaynamsi do'stlar, amdidek qitonglar bugunki Vatan mening oilam programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Amdidek qitonglar bo'ladigini Vatan mening oilam programmasining Xinjiangdagi yangiliklar sahifasi.
2: Xinjiang

Hürmetli Radio Anlıkçıları dinlediğiniz Şincan'daki yıllıklar sahibimizde bulsun. Birinci basında Şincan'ın tez yetkiziş kesip kırmaya cami 2 milyard 10 milyon yuan orundalıp, Boldırkı okşaş mezgildikiden 10.9% aşkan. Tez yetkiziş kesip kırmı bilen kesip muhtarda birdek yakşı işiş vaziyeti namayen bulgan. Birinci basında Şincan poştu kesbinin Poşta Pul Amanet Bankası'nın bivasıta ticaret kırımını öz içige almağın kesip kırımı cemi 2 milyard 880 milyon yuan orundalıp, Boldırkı okşaş mezgildikiden 10.4% aşkan. Poştadın evetiş yetkizip kesip muhtarı cemi 272 milyon 813 milyon parça orundalıp, Boldırkı okşaş mezgildikiden 13.4% aşkan. Onun içinde tez yetkiziş kesbinin eşiş sürede kesip oturucu seviyesinin görünerlik yukarı bulup, kesip kırımı aşkandan başka tez yetkiziş kesip muhtarının eşiş derecesi görünerlik bulup, cemi 152 milyon 496 milyon parça orundulup, Boldırkı okşaş mezgildikinin 26.9% aşkan. Kesipte puhtu başlanış işe aşırılıp, Şincan tez yetkiziş bazarının istimal yoşurun küçü ve coş urup ravajlanış hayati küçü namayan kılıngan. Tez yetkiziş kesip türüdün karğanda birinci pasılda orundalgan şehir içi tez yetkiziş kesip muhtarı cemi 26 milyon 496 milyon parça bulup, Boldırkı okşaş mezgildikidin 23.7% aşkan. Orundalgan başka jayğa tez yetkiziş kesip muhtarı cemi 125 milyon 362 milyon parça bulup, Boldırkı okşaş mezgildikidin 27.7% aşkan. Orundalgan halkara Şangang, Almın, Tayvan tez yetkiziş kesip muhtarı cemi 638 milyon parça bulup, Boldırkı okşaş mezgildikidin 43.4% aşkan. Türlü kesiplerde birdek okşaş bulmağın derecede işiş görülgen. Başka jayga tez yetkiziş kesbi yanıla yetekçi orunda durgan. Halkara tez yetkiziş kesbide bir kadar zor ösüş boşluğu var bulup, sırtkı yüzlengen küşlük evetiş yetkiziş yoşurun küçü namayan kılıngan. Vilayet oblast şehirlerinin tez yetkiziş kesip ahvalı boyunca tehlil kılganda, tez yetkiziş kesip muhtarı cahitte Ürümçi, Xotan, Aksu, Şincan boyunca aldınkı 3 orunda durgan. Bunun içinde Ürümçinin tez yetkiziş kesip muhtarı 94 milyon 33 milyon 800 parçaya yetip, kırımı 1